0: iyi geceler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde bugünkü hava durumunu sizlerle paylaşıyorum Olga. İstanbul'da nem oranı %93 ve rüzgar saniyede 5 metre ile oldukça nemli bir gece yaşanıyor. Ankara'da az bulutlu ve 20 derece sıcaklıkla sakin bir hava hakimken, İzmir'de parçalı az bulutlu gökyüzü altında 22 derece sıcaklık hissediliyor. Bu nemli havada İstanbul sakinlerinin evlerinde sıcak bir bitki çayı eşliğinde dinlenmeleri harika olabilir. Huzurlu geceler dilerim. Müziğin ritmine kendinizi bırakın. Şimdilik bu kadarcı.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde bugünkü hava durumunu sizlerle paylaşıyorum Olga. İstanbul'da nem oranı %93 ve rüzgar saniyede 5 metre ile oldukça nemli bir gece yaşanıyor. Ankara'da az bulutlu ve 20 derece sıcaklıkla sakin bir hava hakimken, İzmir'de parçalı az bulutlu gökyüzü altında 22 derece sıcaklık hissediliyor. Bu nemli havada İstanbul sakinlerinin evlerinde sıcak bir bitki çayı eşliğinde dinlenmeleri harika olabilir. Huzurlu geceler dilerim. Müziğin ritmine kendinizi bırakın. Şimdilik bu kadarcı.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Şehit Kamil Balkan Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yoğun yol çalışmaları nedeniyle ciddi aksamalar yaşanıyor. Özellikle Kızılelma ve Koca Mustafa Paşa caddeleri arasındaki çalışmalar, bölgedeki araç akışını kısıtlayarak alternatif güzergahların kullanılmasını zorunlu kılıyor. Bu kritik noktalardaki tıkanıklıklar, sabahın erken saatlerinde ulaşım süresini önemli ölçüde uzatıyor. Bu bölgedeki yol çalışmaları sadece günlük ulaşımı aksatmakla kalmayıp, çevredeki ticari faaliyetlerin ve yerel esnafın ekonomik döngüsünü de doğrudan etkiliyor. Altyapı yenileme çalışmalarının bu yoğun bölgelerde yapılması, uzun vadede kentsel direnci artırsa da, kısa vadede toplu taşıma hatlarının yeniden planlanmasını zorunlu kılıyor. Trafik yönetimi, ekiplerinin dinamik yönlendirme tabelaları ve mobil işaretleme sistemlerini daha aktif kullanması, sürücülerin mağduriyetini minimize edecek kritik bir adım olacak. Altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan bu aksaklıkların minimize edilmesi için koordineli trafik yönetimi hayati önem taşıyor. Şehir planlamasında sürdürülebilirliğin sağlanması, hem esnafın ekonomik devamlılığı hem de vatandaşın konforu açısından kritik bir dengedir. Aygın, şimdilik kadarca.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi geceler. İsveç'te pazar günü gerçekleştirilen genel seçimlerde sol ve sağ siyasi bloklar arasındaki başa baş yarış, ülkenin sosyal refah politikalarında köklü bir dönüşümün eşiğinde olduğunu gösteriyor. Seçmenlerin büyük çoğunluğunun ekonomik istikrar ve göç yönetimi gibi kritik başlıklarda bölünmesi, gelecek dönemde İskandinav modelinin temel taşlarının yeniden müzakere edileceği anlamına geliyor. Bu siyasi tıkanıklık, hükümetin sosyal yardım bütçeleri üzerinde doğrudan etkisi olacak ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyecek bir belirsizliğe yol açacaktır. İskandinav modelinin sürdürülebilirliği üzerindeki bu tartışma, sadece yerel bir siyasi çekişme değil, aynı zamanda Avrupa genelindeki refah devletinin geleceğine dair kritik bir sınavdır. Sosyal hakların korunması ile kamu maliyesinin dengelenmesi arasındaki bu hassas çizgi, seçim sonuçlarının ardından uygulanacak sosyal yardım politikalarında derin yapısal değişikliklere yol açacaktır. Bu belirsizlik süreci, özellikle kamu hizmetlerine erişimde eşitlik ilkesini nasıl korunacağı ve kısıtlı kaynakların önceliklendirilmesi konusunda yeni bir hukuki çerçeve ihtiyacını doğurmaktadır. Siyasi tıkanıklığın yarattığı bu belirsizlik ortamı, özellikle eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetlerinin bütçelendirilmesinde hukuki standartların esnemesine neden olabilir. Kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda önceliklendirme adı altında yapılacak seçimler, toplumun en savunmasız kesimlerinin haklara erişiminde eşitsizliklere yol açma riski taşımaktadır. Bu durum, İskandinav modelinin evrensel refah anlayışından uzaklaşıp sadece ekonomik rasyonaliteye odaklanan daha kısıtlı bir yapıya dönüşmesine sebep olabilir. Sosyal devletin temel taşlarının sarsıldığı bu kritik süreçte, kamu hizmetlerine erişimin evrensel haklar çerçevesinde korunması için hukuk sisteminin dirençli kalması büyük önem taşıyor. İskandinav modelindeki bu dönüşümün toplumsal adalet ve eşitlik ilkeleri üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam edecek. İyi geceler.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün voleybol sahasında İsviçre'nin ne olduğunu unuttuğumuz efsane bir maç izledik. Filenin efeleri rakibini 3. sette bile terletmeden paketleyip gönderirken İsviçreli sporcuların yüzündeki ifadeyi hayal edebiliyorum. Resmen sahada voleybol değil, tek taraflı bir ders işlendi. 3. maçta gelen bu üçlü setlik galibiyetle rakibi sadece puan kaybına değil, aynı zamanda moral çöküntüsüne de mahkum ettik. İsviçre'nin savunma hattı bizim smaçlar karşısında adeta kağıt gibi dağıldı. Sanki karşılarında bir takım değil de aşılması imkansız bir duvar varmış gibi hissettiler. Bu skorla rakip takıma size voleybolu biz öğrettik mesajını en net şekilde verdik. Şimdi İsviçre'nin bu büyük dersin ödevlerini yapma vakti.
1: Filenin efelerinin sergilediği üstün performans sadece teknik bir başarı değil. Aynı zamanda disiplini çalışmanın ve stratejik oyun kurma becerisinin evrensel bir kanıtıdır. İsviçre karşısında alınan bu net galibiyet, Türk voleybolunun Avrupa arenasındaki yükselişini ve taktiksel derinliğini tescilleyen kritik bir eşiktir. Bu sonuç sadece skor tablosunu değiştirmekle kalmayıp, uluslararası turnuvalarda Türk sporcuların özgüvenini ve mücadele ruhunu en üst seviyeye taşımaktadır.
0: İsviçreli oyuncuların o çaresizce yere düşen topları izlerken takındıkları ifadeyi görünce sanki sahada voleybol değil de çok zorlu bir matematik sınavına girmişler gibi duruyorlar. Bizimkiler smaçları öyle bir oturtuyor ki rakip takımın blok yapma çabası adeta duvarı yumruklayıp elini acıtan birinin çırpınışı gibi kalıyor. Bu galibiyet sadece bir skor değil, Avrupa'nın geri kalanına bizimle şaka olmaz diye çarpan sert bir tokat gibi oldu. İsviçre şu an muhtemelen kulüplerinde biz bu işi nasıl bu kadar kötü yaptık diye oturup derin sessizlikte analizler yapıyordur.
2: Hoy hoy hoy.
1: İsviçre gibi köklü bir spor geleneğine sahip ülkenin savunma hattında yaşanan bu büyük kırılma, Türk voleybolunun fiziksel güç ve teknik beceri sentezine ne kadar kusursuz uyguladığını gözler önüne seriyor. Rakibin sadece skor anlamında değil, oyun disiplini açısından da köşeye sıkışması, filenin efelerinin sistematik hazırlık sürecinin bir meyvesidir. Bu tür ezici galibiyetler, turnuvanın genel dinamiklerini değiştirirken, Türkiye'yi Avrupa voleybol hiyerarşisinde çok daha üst bir basamağa konumlandıracaktır.
0: İsviçreli kızların o şaşkın bakışları, aslında bizim buralarda voleybol böyle sert oynanmaz diyen sessiz bir kabullenişti. Rakip takım saha içinde sadece topu karşılamaya çalışmıyordu. Resmen bizim smaçların ağırlığı altında ezilen birer kütüphane kitabı gibi savrulup durdular. Bugün kadar düzgün ve kurallı bir ülkede sahadaki bu kaotik ve sert savunma duvarına çarpmak muhtemelen onları voleyboldan soğutur, doğrudan İsviçre çikolatasının güvenli limanlarına kaçmaya iter.
2: Hoy hoy hoy.
1: Bu galibiyetin temelinde yatan asıl başarı, sadece fiziksel üstünlük değil, rakibin oyun kurma mekanizmasını tamamen felç eden taktiksel bir baskıdır. İsviçre gibi disiplini önceliklendiren bir ekibin bu denli çaresiz kalması, Türk voleybolunun artık reaksiyon veren değil, oyunu domine eden ve rakibi hataya zorlayan proaktif bir modele geçtiğini kanıtlıyor. Bu sonuç, Avrupa voleybolda taktiksel standartların yeniden tanımlandığı yeni bir dönemin habercisidir.
0: İsviçreliler için voleybol artık sadece bir spor değil, Türk kızlarının smaçları karşısında hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Rakip takımın savunma hattı o kadar dağıldı ki sanki sahada topu karşılamaya çalışmıyorlar da sürekli uçan birer mermiden kaçmaya çalışıyor gibi görünüyorlar. Bu durum onları voleybolun teknik detaylarını düşünmekten çıkarıp sadece fiziksel bir baskı altında nasıl ayakta kalabileceklerini sorgulamaya itti. İsviçreli oyuncuların yüzündeki o şaşkınlık ifadesi aslında sistemlerinin bizim sert ve doğrudan oyun tarzımız karşısında ne kadar savunmasız kaldığının açık bir kanıtıydı.
1: Bu çarpıcı sonuç, Türk voleybolunun Avrupa arenasında artık sadece bir rakip değil, oyunun kurallarını belirleyen baskın bir güç haline geldiğini net bir şekilde kanıtlıyor. Teknik ve fiziksel gücün bu denli dengeli birleşimi, uluslararası turnuvalarda standartların yükseldiği yeni bir dönemin habercisidir. Şimdilik bu kadarcı.
3: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim ora. İstanbul'da 19 derece ve yüksek nemli kapalı bir hava hakimken, Ankara'da benzer şekilde 19 derece sıcaklık ve sakin bir rüzgar bizi bekliyor. İzmir ise açık gökyüzü altında 21 derece ile güne çok daha parlak uyanıyor. Bugün nem oranı yüksek olduğu için yanınıza hafif birer şal alıp bu serin havada güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Gökyüzünün sunduğu bu renkli tabloyu bugünlük burada noktalıyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Trabzonspor'un kritik derbi öncesinde Güneş'le görüşmelere başlaması, kulübün istikrar arayışında geçmiş başarıları referans alan stratejik bir hamledir. 5 farklı dönemde görev almış bir ismin tercih edilmesi, sadece teknik bir seçim değil, aynı zamanda kriz anlarında güven veren bir tecrübenin takıma dahil edilmesidir Arda. Bu hamle, ligdeki rekabet gücünü korumak ve Galatasaray, maçı öncesi taktiksel bir disiplin sağlamak adına kritik bir eşik olarak değerlendirilebilir.
1: Güvenli liman arayışı güzel ama 5 kez aynı gemiye binip her seferinde farklı birine kaptanlık yaptırmak biraz tecrübe değil, resmen nostalji aşkı gibi duruyor. Güneşi getirip takıma in disiplini vereceksiniz derken, adamı aslında sadece eski defterleri karıştırıp iç huzurunu bulmaya çalışıyor olabilirler. Derbi öncesi bu hamle, sahada savaşmak yerine geçmişteki başarıların gölgesini saklanma isteği gibi duruyor. Umarım Güneş de takıma o eski günlerin hatırasını değil, gerçekten bugünün taktiğini getirir.
0: Skriniar'ın 11 maç boyunca kesintisiz 90 dakika sahada kalarak sergilediği fiziksel direnç, modern futbolun yüksek yoğunluklu temposunda nadir görülen bir profesyonellik örneğiydi. 31 yaşında olmasına rağmen savunma hattında bu denli istikrarlı bir performans sunması, oyuncunun sadece kondisyonuyla değil, aynı zamanda taktiksel disiplini ve pozisyon bilgisiyle sistemin temel taşı haline geldiğini gösteriyor. Bu durum Fenerbahçe'nin savunma mimarisinde güvenilir bir figür arayışına somut ve verimli bir yanıt olarak literatüre geçebilir.
1: Skriniar'ın sahada adeta bir duvar gibi dikilmesi takdire şayan ama bazen bir oyuncunun çok fazla güvenilir olması onu sistemin içinde birer taş gibi donuklaştırabiliyor. Adam 11 maçtır orada dururken aslında futbolu değil de sadece pozisyonunu korumayı kutsallaştırmış gibi duruyor. Sanki sahada bir savunma hattı değil, betonarme bir bina inşa ediyor. Bu kadar istikrarlı olmak bazen yaratıcılıktan ödün vermek demektir ama Fenerbahçe'nin bu kaos dolu ligde Skriniar gibi hata yapmayan birer robota ihtiyacı olduğu da gerçek. Belki de en büyük başarı adamın sadece koşması değil, üzerine gelen her şeyi çekip çeviren o sabırlı, biraz da sıkıcı ama hayat kurtaran duruşudur.
0: Dusan Lahovic'in Erzurumspor FKK karşısında ceza alması nedeniyle sahada olmaması, oyuncunun fiziksel yükünü azaltarak Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı için kritik bir dinlenme fırsatı sunuyor. Yüksek tempo gerektiren Avrupa kupalarında forvet hattındaki bu tür stratejik rotasyonlar, oyuncunun oyun içi patlayıcılığını koruması ve kritik anlarda etkili olması açısından teknik heyet tarafından bilinçli olarak yönetilen bir süreç. Marsilya gibi güçlü bir rakibe karşı fiziksel dayanıklılık, skor üretme potansiyelini doğrudan belirleyen temel faktör haline geliyor.
1: Lahovic'in Erzurumspor karşısında dinlenmek adı altında sahada olmaması aslında taktiksel bir zekadan ziyade futbolun o acımasız gerçekliğiyle yüzleşmektir. Avrupa Ligi gibi büyük sahnelerde patlayıcı gücünü saklamak isteyen forvetler için bu tür ceza boşlukları adeta birer can simidi gibidir. Çünkü Marsilya gibi rakiplere karşı sahada 90 dakika koşturulmak yerine sadece kritik anlarda mermi gibi patlaması çok daha mantıklı. Bu hamle oyuncuyu fiziksel olarak korumak kadar maçın son bölümlerindeki o yüksek tansiyonlu anlarda hala aç kalmasını sağlamak için yapılmış birer stratejik geri çekilmedir.
0: Bu durum sadece bireysel bir dinlenme değil, modern futbolun yoğun takviminde oyuncu ömrünü korumaya yönelik kolektif bir yönetim stratejisidir. Marsilya gibi fiziksel teması, yüksek ve geçiş oyununu hızlı oynayan rakiplere karşı forvetin taze kalması, maçın son çeyreğinde üretkenliğin devamı için hayati önem taşır. Taktiksel derinlik açısından bakıldığında, Vlahovic'in bu boşluktan maksimum verim alarak sadece gol değil, rakip savunmayı sürekli meşgul eden birer dinamizm sergilemesi beklenir.
1: Vlahovic için bu durum aslında ligin tozunu yutmak yerine Avrupa sahnesinde taze birer mermi gibi patlamak için stratejik bir inziva hali. Marsilya gibi dişli rakiplere karşı forvetin ciğerlerini boşaltmadan saklanması, modern futbolun okurnaz, ama mantıklı oyun planlarından biri zaten. Şimdi bu taktiksel satranç tahtasını biraz kenara bırakalım. kulaklara bayram ettirecek bir şeyler patlatalım diyor.
2: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde Şehit Kamil Balkan Caddesi ile Hal Kavşağı arasındaki yol çalışmaları ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yoğunluk sabah trafiğini ciddi şekilde aksatıyor. Kızılelma ile Koca Mustafa Paşa Caddeleri arasındaki çalışmalar nedeniyle bu güzergahta alternatif yolları kullanmanız önerilir Dırnağır. Özellikle 8 Mayıs kavşağı civarında yaşanan yoğunluğun, toplu taşıma ve özel araç akışında gecikmelere yol açtığı görülmektedir. Bu tür geniş çaplı altyapı çalışmaları, kısa vadeli ulaşım aksaklıkları yaratsa da, kentsel dokunun modernleşmesi ve uzun vadeli trafik akışının düzenlenmesi için kritik önem taşımaktadır. Özellikle İstanbul gibi yoğun nüfuzlu metropollerde bu noktadaki tıkanıklıklar, sadece bireysel zaman kaybına değil, lojistik maliyetlerin artmasına ve karbon salınımının yükselmesine de oradan etki etmektedir. Alternatif güzergahların kullanımı, hem sürücü stresini azaltmakta, hem de bölgedeki acil durum araçlarının hareket kabiliyetini koruyarak toplumsal güvenliği desteklemektedir. Bu ulaşım aksaklıklarının yarattığı sosyal maliyetleri göz önüne aldığımızda, planlı altyapı yatırımlarının çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından hayati birer adım olduğunu net şekilde görebiliyoruz. Şehrin çehresini değiştirecek bu çalışmaların, modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda trafik yükünü hafifletecek kalıcı çözümler sunması beklenmektedir. Günün geri kalanında güvenli sürüşler dilerim.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Beşiktaş'ın son 5 maçında sadece 4 gol yiyerek sergilediği savunma disiplini, rakip takımların toplamda 0,46 oranındaki düşük gol beklentisi verisiyle taçlanıyor. Bu istatistiksel başarı, takımın sadece fiziksel güce değil, stratejik yerleşime ve oyun durdurma becerisine odaklandığını kanıtlıyor.
1: Savunmanın bu kadar duvar gibi durması rakip, forvetlere adeta kapının önüne koyup bugünlük bu kadar yeter demek gibi bir şey. İstatistiklerin konuşması güzel ama sahada o oyuncuların yüzündeki seni geçemem, çaresizim ifadesini görmek çok daha keyifli oluyor. Takım resmen rakibi kale önünde dans ettirmek yerine önce hayalleriyle dans ettirip sonra kapıyı yüzlerine kapatıyor. Bu stratejik yerleşime değil, sanki kaleye birer beton blok koymuşlar gibi sert ve net bir duruş var.
0: Bu savunma disiplini sadece bireysel performansların toplamı değil, aynı zamanda kolektif bir taktiksel uyumun ürünü. Rakip atakların karar noktalarında doğru konumlanarak alan daraltması, rakip oyuncuların psikolojik olarak çaresiz kalmasına ve oyun planlarının bozulmasına neden oluyor. Bu tür birer beton blok etkisi yaratan yerleşimler, takımın sadece savunma gücünü değil, maç üzerindeki kontrol kapasitesini de maksimize ediyor.
1: Bu alan daraltma meselesi aslında rakip oyuncuyu labirentin içine hapsedip çıkış kapısını kilitlemek gibi bir şey. Bir, rakip forvetler topu kontrol etmeye çalışırken aslında sadece kendi çaresizlikleriyle baş başa kalıyorlar. Çünkü her adımda karşılarında aşılmaz bir duvar yükseliyor. Stratejik konumlanma dediğimiz şeyin özü, rakibi fiziksel olarak değil, zihnen yormak, o kapıların önünde beklerken oyuncuların acaba içeri girebilir miyim diye düşünürken aslında çoktan yenildiklerini anlamaları tam bir psikolojik şov.
0: Bu sistematik savunma kurgusu, rakip takımın sadece fiziksel olarak durdurulmasını değil, aynı zamanda oyunun temposunu ve ritmini tamamen kontrol altına almayı sağlıyor. Takımın alan daraltma stratejisi, karşı tarafı sürekli hata yapmaya zorlayan birer karar noktası yaratarak hücum organizasyonlarını kaotik bir yapıya büründürüyor. Sonuç olarak bu disiplinli yerleşim, rakip takımın taktiksel esnekliğini elinden alırken Beşiktaş'ın oyun üzerinde mutlak hakimiyet kurmasını mümkün kılıyor.
1: Rakip oyuncular o daralmış alanlarda topu ayağında tutmaya çalışırken aslında sadece kendi çaresizliklerini sergiliyorlar. Sanki üzerlerine devasa bir ağırlık binmiş gibi hareketleri kısıtlanıyor. Bu taktiksel kuşatma, rakip forvetlerin sahada panikle hata yapmalarına sebep olurken Beşiktaş'ın bu disiplini tam bir avcı moduna geçmesini sağlıyor. Rakibin oyun kurma hayali parçalanıp yerini çaresizce topu uzaklaştırmaya çalışırken yapılan hatalara bırakıyor. Yani rakip artık sadece kaleye değil, kendi paniklerine karşı savaşıyor.
0: Bu savunma kurgusu sadece rakibi fiziksel olarak durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda oyunun geometrisini değiştirerek taktiksel bir satranç tahtası oluşturuyor. Beşiktaş'ın kurduğu bu sistematik bloklar, rakip takımın oyun okuma kapasitesini felç ederek onları reaksiyon vermeye zorlayan pasif birer alıcı konumuna düşürüyor. Bu durum, savunma hattının sadece koruyucu değil, aynı zamanda hücum organizasyonunu sabote eden ve rakibi stratejik bir çıkmazın içine hapseden aktif birer karar verici olduğunu kanıtlıyor.
1: Aslında durum tam olarak bir satranç tahtasında rakibi köşeye sıkıştırıp mat etmek gibi. Savunma hattı sadece topu kapmıyor, rakibin tüm hayallerini ve oyun planını tek hamlede yerle bir ediyor. Rakip oyuncular o daralan alanda hareket edemez hale gelirken aslında kendi kurguladıkları illüzyonun içinde boğuluyorlar. Bu geometrik hapishane onları pas vermeye değil, sadece hayatta kalmaya zorlarken Beşiktaş tam birer satranç ustası gibi sahayı yönetiyor. Şimdi biraz müzik eşliğinde kulaklarınızı dinlendirme vakti.
2: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde Anadolu Otoyolu ve Otogar bağlantı yolu gibi kritik arterlerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Anadolu Otoyolu'nda 20 dakika, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında ise 11 dakika gecikme bekleniyor. Kozyatağı ve Silahtarağı bölgelerinde kısa süreli aksamalar görülürken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi önem arz ediyor. Şehir genelinde 160 olay kaydedilirken, trafik akışını hızlandırmak için ana arterlerden kaçınmak güvenli bir sürüş sağlayacaktır. Bu yoğunluk sadece bireysel ulaşım sorununu değil, kentsel planlamadaki dar boğazların ve altyapı kapasitesinin artan araç sayısını karşılayamadığının somut bir göstergesidir. Özellikle ana arterlerdeki bu aksamalar, iş gücü kaybına ve dolayısıyla ekonomik verimliliğin düşmesine doğrudan etki etmektedir. Sürücülerin alternatif rotalara yönlendirilmesi, sadece trafik akışını yönetmek değil, aynı zamanda kentsel hareketliliği optimize ederek toplumsal yaşam kalitesini korumak adına kritik birer adımdır. Kentsel hareketliliğin planlı yönetimi, bireysel konforun ötesinde toplumsal verimliliği doğrudan etkileyen yapısal bir zorunluluktur. Altyapı kapasitesinin doğru planlanması ve alternatif rotaların etkin kullanımıyla trafik yoğunluğu minimize edilebilir. Şimdilik bu kadarcaya.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her şehirde farklı bir hikaye anlatıyor. İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve 19 derece sıcaklıktayken nem oranı %95, Ankara ise kapalı bir gökyüzü altında 19 derece ile bizi karşılıyor. İzmir güneşli ve açık bir havada 20 derece sıcaklığa sahip. Bu güzel havayı değerlendirmek için bugün mutlaka dışarı çıkmalısınız. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın. Tamamlayıcı emeklilik sistemi kapsamında planlanan %3'lük maaş kesintisi, çalışanların uzun vadeli tasarruf disiplinini doğrudan etkileyecek yapısal bir değişimdir. 2007'den 2029 yılına kadar sürecek bu uygulama, çalışanların emeklilik dönemindeki alım gücünü korumak amacıyla tasarlanmıştır. Örneğin, aylık 10 bin Türk lirası net maaş alan bir çalışanın cebinden her ay 300 Türk lirası kesilerek bireysel fonlarda değerlendirilecektir. Bu sistem, yüksek enflasyon ortamında paranın değerini korumayı hedeflerken, kısa vadede harcanabilir geliri sınırlayan, ancak uzun vadede güvenli bir yatırım aracı sunan hibrit bir model. Bu sistemin başarısı, kesintiye uğrayan miktarların sadece kenara ayrılması değil, bu fonların şeffaf ve dinamik yatırım araçlarıyla ne kadar verimli yönetildiğine bağlıdır. Bireysel tasarruf disiplini oluştururken, devletin veya aracı kurumların yönetimsel hataları nedeniyle sermayenin değer kaybetmesi, çalışanların güven duygusunu zedeleyebilir. Karar kaybetmesi, çalışanların güven. Bu nedenle, sistemin sadece bir kesinti mekanizması değil, aynı zamanda yüksek enflasyona karşı koruyucu bir finansal kalkan olarak kurumsal denetimlerle desteklenmesi kritik önem taşımaktadır. Bu finansal modelin başarısı, sistemin sadece tasarruf odaklı değil, aynı zamanda şeffaf ve denetlenebilir bir yapı üzerine inşa edilmesine bağlıdır. Çalışanların uzun vadeli güveni, fonların yönetim kalitesi ve ekonomik dalgalanmalara karşı direnci ile doğrudan ilişkilidir. Şimdilik bu kadar.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul parçalı, bulutlu ve %95 nemle oldukça nemli bir sabah sunarken, Ankara kapalı hava ve 19 derece sıcaklıkla daha durgun geçiyor. İzmir ise açık gökyüz altında 18 derece ile güne merhaba diyor. Bu güzel havada sahil yürüyüşleri için harika bir gün sizi bekliyor. Doğanın renkleri bugün her şehirde farklı bir tablo çiziyor. Sizler de kendi gökyüzünüzün tadını çıkarın. Şimdi müziğin huzur veren dünyasına geçiyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: Günaydın. Akaryakıt sektöründe motorin fiyatlarına gelecek olan artış, lojistik maliyetlerini doğrudan etkileyerek gıda ve temel tüketim maddelerinin perakende fiyatlarını yukarı çekecek. Salı günü itibariyle geçerli olacak bu zam, taşımacılık sektöründeki işletme giderlerini artırırken, nihayetinde enflasyon oranındaki yukarı yönlü baskıyı güçlendirecek. Tüketici bazında bakıldığında, nakliye maliyetlerindeki bu artışın market raflarındaki ürünlere yansıyacağı ve hane halkı bütçesinde satın alma gücünün daha da daralacağı görülmektedir. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın yarattığı maliyet baskısı, küresel ticaretin çarklarını zorlayan lojistik krizleriyle birleştiğinde, tüketici üzerindeki yük ağırlaşıyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve kritik limanlardaki su seviyesi sorunları nedeniyle deniz taşımacılığında yaşanan aksamalar, navlun maliyetlerini 9 ayda %3180 oranında artırarak küresel tedarik zincirini sekteye uğrattı. Bu devasa artışın yarattığı maliyetler, döviz kurundaki dalgalanmalarla birleştiğinde, ithal ürünlerin ve gıda maddelerinin raf fiyatlarına doğrudan yansıyarak halkın satın alma gücünü ciddi şekilde aşındırıyor. Lojistik maliyetlerindeki bu yapısal artış, sadece geçici bir fiyat dalgalanması değil, küresel ticaretin ve gıda güvenliğinin temel taşlarını sarsan ekonomik birer göstergedir. Bu durumun yarattığı zincirleme etkiler karşısında tüketici dayanıklılığının test edildiği kritik bir dönemden geçiyoruz. Şimdilik bu kadar cevap.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: Günaydınlar. İsveç genel seçimlerinde sol bloğun sağ kanat bloklara karşı elde ettiği küçük farkla öne geçmesi, İskandinav sosyal demokrasi modelinin geleceği açısından kritik bir kırılma noktasıdır. Bu sonuç, özellikle iklim politikaları ve sosyal devletin genişletilmesi gibi konuları önceliklendiren seçmenlerin artışını gösterirken, Avrupa Birliği içindeki göç yönetimi tartışmalarında yeni dengeler yaratacak. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte İsveç hükümeti, kamu hizmetlerinde eşitlikçi dağılım ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik daha radikal yasal düzenlemelere odaklanacaktır. İsveç'teki bu siyasi kayma sadece yerel bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda Avrupa genelindeki sosyal refah devletinin korunması adına verilmiş stratejik bir karardır. Sol bloğun öne çıkması, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı direnci artırırken, eğitim ve sağlık gibi temel haklara erişimde eşitlikçi yaklaşımı güçlendirecektir. Bu durum, Avrupa Birliği genelinde yükselen sağ popülizmin karşısında demokratik kurumların ve insan hakları odaklı politikaların savunulmasında kritik bir dayanışma noktası oluşturacaktır. İsveç'teki bu siyasi dönüşüm, sınır güvenliği ve göçmen hakları arasındaki hassas dengenin uluslararası hukuk çerçevesinde yeniden tanımlanmasına yol açacaktır. Sol bloğun baskınlığı, insani değerleri merkeze alan bir entegrasyon politikasını teşvik ederek Avrupa Birliği'nin ortak göç yönetim stratejilerinde daha kapsayıcı ve hak temelli yaklaşımları ön plana çıkaracaktır. Bu durum, sosyal devletin sadece içsel bir koruma kalkanı değil, aynı zamanda demokratik değerlerin korunması için kolektif bir savunma mekanizması olarak işlev görmesini sağlayacaktır. İsveç'teki bu dönüşüm, Avrupa ölçeğinde sosyal refah ve insan hakları odaklı politikaların direnme gücünü artırarak demokratik değerlerin korunması adına kritik birer savunma hattı oluşturacaktır. Bu gelişmenin uluslararası hukuk çerçevesinde yaratacağı dengeler, bölgesel dayanışmanın temel taşlarını yeniden şekillendirecek. Şimdilik bu kadar canım.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: Günaydın. Zverev sahada Alman disiplininden ziyade sanki raketini mikrofon gibi kullanıp seyirciye taklidini yapıyormuş gibi bir rahatlıkla şampiyonluğa uzanırken ben Shelton'un o hırslı ama biraz da ne yapacağımı, biraz da ne yapacağımı bilemiyorum bakışları arasında kalması tam bir komediydi. 3 setlik bu skor Shelton için aslında teknik olarak bir yenilgi değil, daha çok karşıdakinin oyunundaki kusursuz karmaşaya teslim olmak gibi duruyor. Zverev'in şu şampiyonluk sonrası yapacağı o soğukkanlı sevinç gösterisi muhtemelen rakiplerinin moralini bozmak için tasarlanmış özel bir sanat performansıdır. Bir sonraki turnuvada Shelton'un bu hayal kırıklığını nasıl sindireceğini ve yüzündeki "o az kalsın oluyordu" ifadesini ne kadar süre saklayabileceğini merakla bekliyorum.
1: Zverev'in korttaki bu özgüvenli duruşu sadece fiziksel bir üstünlük değil, aynı zamanda yüksek baskı altında psikolojik bir hakimiyetin göstergesidir. Shelton gibi ham ve enerjik oyuncuların bu tür deneyimli rakiplere karşı yaşadığı zorluk, teknik eksiklikten ziyade oyunun duygusal kontrolünü rakibe kaptırmalarından kaynaklanıyor. Bu sonuç, modern teniste fiziksel gücün tek başına yeterli olmadığını, zihinsel disiplinin ve soğukkanlılığın zafer getiren temel unsur olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
0: Shelton'un o ya hep ya hiç tarzı sahadaki enerjisi bazen birer patlamaya dönüşüyor. Ama Zverev gibi taş gibi duran rakiplerin karşısında bu enerji maalesef sadece boşluğa atılan bir yumruk gibi kalıyor. Shelton hırsıyla kortu yakmaya çalışırken Zverev'in buz gibi bakışlarıyla soğutulup kendi içsel karmaşasında boğuluyor sanki oluyor. Bu durum tenisi teknik bir spor olmaktan çıkarıp adeta iki farklı karakterin çarpıştığı birer psikolojik drama dönüştürüyor. Biri kontrollü bir sanatçı, diğeri ise kontrolsüz bir fırtına gibi. Shelton'un bu tarz maçlardan sonra antrenmanlarda sinirden raketini parçalayıp parçalamayacağını hayal etmek bile tenisi keyifli kılıyor.
1: Bu psikolojik çarpışma aslında tenisin evrimindeki kritik bir noktayı vurguluyor. Ham gücün stratejik sabır karşısında nasıl etkisizleştiği. Shelton'un yüksek enerjili oyunu modern teniste büyük elli bir silah olsa da Zverev gibi oyunun ritmini taktiksel boşlukları saniyeler içinde analiz eden rakipler karşısında bu enerji kontrolsüz bire dönüşebiliyor. Bu durum sadece fiziksel dayanıklılığın değil, anlık karar verme süreçlerinde duygusal dalgalanmaları yönetme kabiliyetinin profesyonel arenada nedenli belirleyici olduğunu açıkça gösteriyor.
0: Shelton'un o kontrolsüz fırtına hali aslında sahadaki birer patlamadan ziyade yanlış kütüphaneden kitap seçip ödev yetiştirmeye çalışan bir öğrencinin panik atak geçirmesi gibi duruyor. Zverev ise karşısında bu karmaşayı izlerken keyifli bir film seyrediyormuşçasına her vuruşu planlı ve soğukkanlı yapıyor. Bu durum tenis dünyasında stratejik sabrın ham güce karşı kurduğu o muazzam bariyeri çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Çünkü kortta sadece topa sert vurmak değil, rakibin sinir uçlarıyla doğru zamanda oynamak asıl sanattır. Shelton'un bu duygusal dalgalanmaları her maçında biraz daha törpülenmezse, ileride sadece kendi hırsının içinde kaybolan birer enerji patlaması olarak anılma riski oldukça yüksek.
1: Bu durum aslında sporun sadece bireysel bir performans değil, aynı zamanda bir dayanıklılık testi olduğu gerçeğini vurguluyor. Shelton gibi oyuncuların zaafı, duygusal tepkilerini oyunun içine dahil etmeleri. Zverev gibi isimlerin ise bu tepkileri analiz edip stratejik birer avantaja dönüştürebilmesidir. Uzun vadede profesyonel arenada kalıcı başarı, anlık heyecanların yarattığı parlamalardan ziyade bu tür psikolojik baskı altında istikrarı koruyabilen oyuncuların elinde şekilleniyor.
0: Bakın dostlar, mesele sadece sabır değil. Aslında Shelton'un sahadaki o içtenliği bazen fazla samimi kalıyor. Zverev gibi robotik bir soğukkanlılığa karşı bu kadar duygusal bir oyun sergilemek, sanki çok ciddi bir iş görüşmesine giderken yanına yanlışlıkla çocuk partisi konseptli balonlar alıp götürmek gibi bir durum. Shelton'un o kontrolsüz enerjisi dışarıdan bakınca heyecan verici görünse de Zverev karşısında "bu sadece rakibine, yürüyüşte hata yapmam için bana harika ipuçları veriyorsun" diye bağırmaktan başka bir işe yaramıyor. Tenis kortu bir sahne değil, stratejik bir satranç tahtasıdır ve Shelton şu anınçta hareketleriyle rakibine bedava hamleler sunuyor.
1: Tenis kortunun satranç tahtasına dönüştüğü bu noktada duygusal dışa vurumların, stratejik hesaplamaların önüne geçmesi sporcuyu savunmasız bırakıyordu. Shelton için asıl sınav, kendi enerjisini birer hamleye dönüştürmeyi öğrenirken, Zverev gibi rakiplerin sabrını ve oyun disiplinini kırmayı başarmak olacaktır. Bu kritik dengeyi kuramadığı sürece sadece seyir zevki yüksek. Ama sonuçları belirsiz performanslar sergilemeye devam edebilir. Şimdilik bu kadarca.
2: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün demimiz aşk yuvaları ve Sarıyer'in o meşhur havası üzerine. Mert Yazıcıoğlu, arkadaşımız Zeynep, Artukmaç ile mutluluk sarhoşluğu yaşarken bir yandan da

0: yabancı damat dedikodularıyla smaç basıyor. Kızımız Avrupa şampiyonluğundan sonra kariyerine bir de uluslararası diplomatik evlilik eklemeye çalışıyor. Herhalde voleybol fileleri artık yetmedi ve sınırları aşmak istiyor. Bu hızla giderse bir sonraki haber, Derya Cevecioğlu, yabancı damatla birlikte yeni bir takım kurdu olur. Valla bu kadarıyla değil, resmen hayatını bir aksiyon dizisine çevirmiş durumda. Derya Hanım voleybol sahasında smaç basarken bu kadar büyük hamleler yaparsa, filelerin altındaki o heyecanlı atmosferi artık sadece uluslararası görüşmelerin ağırlığı boğabilir. Bence kızımız önce sahada topu yere sağlamsın. Diplomatik evlilik meselelerini de sonraki sezonun aksiyon dizisinde halleder. Şimdilik bu kadar George.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günler. İngiltere Futbol Federasyonu'nun Manchester derbisindeki golün hatalı olduğunu resmi olarak kabul etmesi, spor yönetiminde şeffaflık ve kurumsal güvenin test edildiği kritik bir dönüm noktasıdır. Bu karar sadece bir maçın sonucunu değil, VAR teknolojisinin ve hakem kararlarının tartıştığı modern futbolun adalet mekanizmalarındaki zayıf halkaları da gözler önüne seriyor. Federasyonun bu hamlesi, kurumsal prestij kaybını önlemek adına, hukuki ve etik sorumlulukların üstlenilmesi olarak değerlendirilebilir.
1: Şu kurumsal güven meselesi kulağa çok havalı geliyor. Ama sahada durum tam bir komedi filmi gibi. Federasyon ancak maç bittikten ve taraftarların kükremesi kulaklarını tırmalamaya başladıkça hatayı kabul edince, bu şeffaflık değil, daha çok yakalanınca özür dilerim taktiğidir. VAR teknolojisini adalet mekanizması diye pazarlayıp sonra maç sonu itirafta bulunmak, sanki bir restoranın yemeği yakıp müşteriye aslında hayma yemek yanmadı, sadece karamelize oldu demesi gibi bir şey. Bu karar güveni tazelemekten ziyade sistemin ne kadar aciz kaldığının üzerine büyük bir mühür basıyor.
0: Zverev'in Abd Açık'ta Ben Shelton karşısında elde ettiği zafer, sadece teknik becerinin değil, büyük turnuvaların getirdiği psikolojik baskıya karşı direncinin bir göstergesidir. Alman tenisçinin bu başarısı, fiziksel dayanıklılığını koruduğunu kanıtlarken, maçın gidişatındaki kritik puanlarda soğukkanlılığını koruyarak rakibine karşı stratejik üstünlük kurduğunu gösteriyor. Bu galibiyet, Zverev'in sezonun son büyük turnuvasında istikrar arayışında önemli bir basamak olarak değerlendirilmeli ve tenisteki rekabet dengesinin yeniden şekillenmesinde kritik bir rol oynamalıdır.
1: Zverev'in bu galibiyetten ziyade, korttaki o soğukkanlılık dediğimiz şey aslında rakibinin enerjisini emip onu kendi temposunda boğma sanatı. Shelton gibi her vuruşta yeri yerinden oynatan birine karşı sakin kalmak, fırtınanın ortasında çay keyfi yapmak gibi bir şey. Adam resmen rakibini strese sokup hata yapmaya zorladı. Tenis dünyası şu an Zverev'in bu istikrarını konuşurken, aslında Alman disiplinin o meşhur duvar stratejisinin ne kadar etkili çalıştığını bir kez daha gördü. Hoy, hoy, hoy.
0: Ersun Yanal'ın Aziz Yıldırım üzerinden yaptığı bu iddialı açıklama, kulüp içi güç dengeleri ve yönetimsel stratejiler açısından ciddi birer spekülasyon barındırıyor. Bu tür beyanlar, camianın içindeki kliklerin etkileşimini ve teknik kadronun güvenilirliğini sorgulatan hukuki ya da kurumsal birer veri olmaktan ziyade inançlı veya iddialı kişisel yorumlar. Ancak bu çıkışların kamuoyu nezdinde yaratacağı yankı, kulübün kurumsal imajı ve taraftar bağlılığı üzerinde doğrudan etkili olacak.
1: Ersun Yanal'ın bu çıkışı, camianın içinde kim daha yüksek sesle bağıracak yarışmasına dönmüş durumda. Adeta herkesin kendi kalesine gol atmadan önce rakibinin savunmasını delmeye çalıştığı bir satranç tahtası gibi. Aziz Yıldırım ismi geçtiğinde işin içine kurumsal strateji değil, tamamen duygusal birer kim daha hakim savaşı giriyor ve bu durum kulübü bir yönetim merkezinden ziyade mahalle kavgası alanına çeviriyor. Bu tür açıklamalar aslında teknik başarının önüne geçen, sadece taraftarı gaza getirmeyi hedefleyen ama camianın içindeki gerçek çürümeleri perdelemeye çalışan dumanlı aynalar gibi işe yarayacak. Hoy, hoy, hoy.
0: Ersun Yanal'ın ifadeleri sadece kişisel birer görüş değil, aynı zamanda kulübün kurumsal kimliğinin profesyonellikten uzaklaşarak bireysel egoların gölgesinde kaldığını gösteren açık birer işaret fişeği. Bu tür tartışmalar teknik kadronun odağını dağıtırken, sporun ve yönetimin evrensel etik değerlerinden kopup yerel güç mücadelelerine hapsolmasına neden olur. Kurumsal itibarın korunması için bu tür polemiklerin hukuki ve idari sonuçları göz önünde bulundurularak daha şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışına geçilmesi elzemdir.
1: Ece haklı, bu işin içine kurumsal falan karıştırınca durumun ne kadar absürt olduğu daha çok parlıyor. Ersun Hoca resmen kulübü mahalle bakkalı arasındaki birer çekişme sahasına çevirmiş. Bu polemiklerin sonu teknik başarı değil, sadece camianın içinde yankılanan boş gürültüler ve bitmek bilmeyen bir baş ağrısı olur. Neyse, biz bu kaosun içinde kendi kulaklarımızı sağlığına kavuşturalım. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Güneşin tadını çıkarırken rüzgar saniyede 7 metre hızla esiyor doğru. Bu güzel havayı değerlendirmek için bugünden yanınıza güneş gözlüklerinizi alıp sahil şeridinde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şarkılar eşliğinde bulutların üzerinde uçmaya devam ediyoruz. Birazdan müzikle buluşuyoruz Ömer.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler. Beşiktaş'ın geçen sezonki performansına bakınca sanki takım sahada değil de sadece seyirci koltuğunda oturmuş, acaba ne zaman biter diye bekliyormuş gibi bir hava vardı. O 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetlik denge tam bir kararsızlık abidesiydi. Bu sezon İtalyano yönetiminde durum ise bambaşka, adeta siyah beyazlılar üzerindeki o tozlu örtüyü kaldırıp takımı canlandırmış. 9 galibiyet alırken sadece 2 kez yenilmek, geçen seneki erken havlu atma modundan çıkıp sahada gerçekten savaş verme kararlılığını gösteriyor. Geçen sezonu bir sis bulutu gibi hatırlarken bu sezonki istatistikler takımı adeta netlik kazanmış bir fotoğraf karesine dönüştürmüş durumda.
1: Hay hay hay.
2: İstatistiksel verilerdeki bu keskin değişim sadece birer sayısal artış değil, aynı zamanda taktiksel disiplinin ve oyun karakterinin yeniden inşasının somut bir göstergesidir. Geçen yılki dengesiz performansın yerini alan bu istikrarlı grafik, kulübün kriz yönetimi kapasitesine ve sahada daha agresif bir oyun planı benimsediğini açıkça ortaya koyuyor. Takımın kolektif direnci artarken, alınan galibiyetlerin sayısı, sadece başarıyı değil, aynı zamanda sistemin işleyişindeki güveni de simgeliyor.
0: Beşiktaş'ın o kararsızlık abidesi performansından çıkıp istatistiksel bir disipline bürünmesi tam bir taktiksel dönüşüm hikayesi oldu. Şimdi sıra bu başarıyı dışarıdan izleyenlerin yorumlarında. Marsilya'nın eski hocası Casoni çıktı karşımıza. Beşiktaş'ın hücum hattını övüp aslında Marsilya savunmada uyuyakalırsanız kapınız çalınır mesajı veriyor. Bu adamın yorumu sanki bir futbol maçından ziyade savunma disiplini zayıf olan birine verilen acı ama gerçekçi bir uyarı gibi duruyor. Marsilya eğer konsantrasyonunu toplayamazsa Beşiktaş'ın o keskinleşen hücum hattı gerisinde adeta birer hedef tahtası haline.
1: Hay hay hay.
2: Casoni'nin uyarısı sadece bireysel hatalara değil, Beşiktaş'ın geliştirdiği hücum varyasyonlarının taktiksel derinliğine odaklanıyor. Bu tür dışarıdan gelen analizler, takımın artık kaotik bir oyun yerine planlı ve sonuç odaklı bir yapıya büründüğünü teyit ediyor. Savunma hattının konsantrasyon kaybı yaşaması durumunda karşılaşılabilecek riskler, rakip takımlar için Beşiktaş'ın dinamik hücum organizasyonlarını durdurmanın ne kadar zor olduğunu gösteren kritik birer göstergedir.
0: Beşiktaş'ın o keskinleşen hücum hattı Casoni'yi korkutmuş olabilir. Ama şimdi sahneye Türkiye Kupası'nın o kaotik ve her an sürprizlere açık atmosferi çıkıyor. Kupa maçları taktiksel disiplinin bittiği, ya hep ya hiç mantığının devreye girdiği ve büyüklerin küçükleri ezmeye çalıştığı birer gladyatör arenasına dönüşür. Yarın başlayacak olan ilk eleme turu sadece bir kupa mücadelesi değil, takımların ne kadar gerçekten hazır olduğunu ölçen sert bir sınav olacak. Zira bu kupada kimsenin ciddiye alınmayacağını düşündüğü anlar, genellikle en büyük sürprizlerin doğduğu anlar.
2: Kupa maçlarının yarattığı bu kaotik atmosfer, taktiksel disiplinin sadece teknik direktörün planında değil, oyuncuların psikolojik dayanıklılığında test edildiği bir laboratuvar görevi görür. Beklenmedik dirençlerin oluştuğu bu tür eliminasyon mücadelelerinde takımların hata payı neredeyse sıfıra iner ve en küçük konsantrasyon kaybı doğrudan mağlubiyete yol açar. Bu sert sınav süreci, Beşiktaş gibi disiplinli bir yapının sistem sadakatini koruyup korumayacağını, yoksa yüksek tansiyonun yarattığı anlık duygusallıklara yenik düşüp düşmeyeceğini netleştirecektir.
0: Kupa maçlarındaki o sistem sadakati meselesi aslında oyuncuların karakter sınavıdır. Sahada sadece taktik değil, kramponu çamura saplanmış birinin gözlerindeki o vahşi kararlılık konuşur. Beşiktaş'ın disiplini ne kadar sağlam olursa olsun, alt liglerden gelen ve kaybedecek hiçbir şey olmayan bir takımın ölümüne oynaması, en soğukkanlı taktikleri bile birer kağıt kule gibi yıkıp yere serebilir. Eğer oyuncular bu yüksek tansiyonun altında duygusallığa yenik düşüp saha içinde birbirlerine bakmaya başlarlarsa, o disiplinli yapı yerine sadece nostaljik bir mağlubiyet hikayesine bırakır. Bu maçlar taktik tahtasında değil, kalp atışlarının kulakları tırmaladığı o kaotik saniyelerde kazanılır.
2: Kupa atmosferinin yarattığı o yüksek tansiyonun, Beşiktaş gibi kurumsal yapıları dengeleyen duygusal ve fiziksel direnç unsurları aslında taktiksel disiplini tamamlayan en kritik bileşendir. Sahadaki karakter sınavı, teorik planların pratiğe döküldüğü gerçek yüzü ortaya koyacak. Şimdilik bu kadar Çağrı.
3: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler. Türkiye'nin komşu ülkelerle gerçekleştirdiği 8 aylık ticaret hacmi 18 milyar 226 milyon dolara ulaşarak bölgesel ekonomik hakimiyeti perçinledi. Bu büyüme, ihracatın çeşitliliği ve yerel üretimin küresel pazarlardaki rekabet gücünün arttığını kanıtlıyor. Ticaretin bu denli yüksek hacimli olması, döviz girdisi sağlayarak Türk lirasının değerini korumada kritik bir bariyer oluşturuyor. Artan ticaret hacmi, üretim kapasitesinin genişlemesiyle doğrudan bağlantılıdır ve çalışanların reel ücretlerinin enflasyon karşısında korunmasına katkı sunmaktadır. Bu ekonomik hareketlilik sadece rakamsal bir başarı değil, aynı zamanda yerel sanayinin dış pazarlarda kalıcı bir pay edinme stratejisidir. Bu, bölgesel ticaret hacmindeki artışın üretim kapasitesini güçlendirmesi, iç piyasadaki maliyet baskılarını dengelemek adına kritik bir hamle olarak öne çıkıyor. Ancak akaryakıt fiyatlarının litrede 100 Türk lirası sınırına dayanması, bu üretimin lojistik ve dağıtım maliyetlerini doğrudan artırarak nihai ürün fiyatlarına yansıyacak. Artan enerji maliyetleri, taşıma sektöründe oluşan ek yükle birleştiğinde, marketten alınan temel gıdanın raf fiyatlarını yukarı çekerek tüketici enflasyonunu tetikleme potansiyeli taşımaktadır. Yakıt giderlerindeki bu keskin yükseliş, özellikle nakliye odaklı işletmelerin operasyonel maliyetlerini artırarak vatandaşın satın alma gücünü doğrudan baskı altına alacaktır. Enerji maliyetlerinin lojistik ağlar üzerindeki baskısı, yerel üretimin ekonomik kazancını minimize ederek tüketim dengesini bozabilir. Bu durumun arz zincirinde yarattığı tıkanıklık, ticaret hacmindeki büyümenin getirdiği pozitif etkiyi sınırlayarak halkın alım gücünü doğrudan etkilemektedir. Şimdilik bu kadardı.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. İstanbul'da 21 derece ve %53 nemle gökyüzü parçalı bulutlu, Ankara ise 23 dereceyle oldukça keyifli görünüyor. İzmir'de hava açık ve sıcaklık 27 dereceye kadar çıkarken, rüzgar saniyede 6 metre hızla esiyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için bugün mutlaka dışarı çıkıp derin bir nefes almalısınız. Günün geri kalanında gökyüzünün tadını çıkarıp bu güzel anların keyfini sürün. Şimdilik müzikle buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi günler da. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle Kozyatağı bağlantı yolu üzerinde 8 dakikaya ulaşan ciddi bir gecikme yaşanıyor. Sürücülerin bu bölgede alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Şehit Tamer Vardar Sokak ve Profesör Turan Güneş Caddesi gibi noktalarda 5'er dakikalık yoğunluklar mevcutken, Ankara'da Zerdali Sokak ile Abay Kınanbay Caddesi üzerinde 3'er dakikalık tıkanıklar rapor ediliyor. İzmir tarafında ise Yeşillik Caddesi ve Menderes Caddesi çevresinde yaşanan kısa süreli aksamalar trafiği etkilerken, sürücülerin güncel yol durumunu takip etmeleri güvenli bir ulaşım için elzem. İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki bu yoğunluklar sadece bireysel planları aksatmakla kalmayıp, kentsel mobilitenin sürdürülebilirliğine ve karbon salınımı gibi çevresel maliyetleri doğrudan artırmaktadır. Özellikle kritik bağlantı yollarındaki 8 dakikalık gecikmeler, toplu taşıma sistemlerinin önemini bir kez daha vurgularken, trafik yönetimi stratejilerinde alternatif güzergahların, dijital platformlarla anlık olarak sürücülere sunulmasının hayati olduğunu göstermektedir. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu tıkanıklıklar, altyapı planlamasının sadece yol genişletme değil, çok modlu ulaşım ağlarını güçlendirme üzerine kurgulanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Kentsel planlamada çok modlu ulaşım ağlarının güçlendirilmesi hem bireysel konforu artıracak hem de çevresel sürdürülebilirliğe hizmet edecektir. Bu stratejik dönüşüm, şehirlerin daha yaşanabilir ve dirençli alanlara dönüşmesi için temel bir gerekliliktir. İyi günler dilerim.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler. İrem Derici yine sosyal medyayı birbirine katan o meşhur göbek detayıyla gündeme bomba gibi düştü. Nişanlısıyla mutluluk pozları verirken takipçilerin hamile misin? Soruları havada uçuşuyor. Sanki kadın sadece birer magazin haberi değil de mahalle kahvesinde dedikodu yapılan ortak bir tanıdık. İrem Hanım'ın göbeği öyle bir ilgi odağı oldu ki sanırsın her karede yeni bir hayatın mucizesini saklıyor. Belki de sadece akşam yemeğinde fazla kaçırdığı o lezzetli tatlının izlerini taşıyordur. Ama internetin dedikodu merakı her zaman en uç noktayı zorlar. Bu kadar sorunun ardından halkın sabrı taşarsa, bir sonraki paylaşımında göbeğine bu sadece bir pasta yazılı bir tabela takmak zorunda kalacak. İrem Hanım'ın göbeği dedikoduları arasında mide bulantısı yaşarken, şimdi ekran başında karnımızı doyurma vakti geldi. Çünkü reyting savaşları mutfakta ve televizyonda kızışıyor. MasterChef ve Daha 17 arasındaki bu çekişme öyle bir noktaya geldi ki izleyici artık ne yemek yediğini değil, hangi programın daha çok denekli olduğunu tartışıyor. MasterChef'teki o soslu dramalarla Daha 17'nin her hafta başımızı ağrıtan ama bırakamadığımız kurguları arasında reytingler adeta birer gurme tabağı gibi masaya serildi. İnsanlar pazar akşamı ekran başında ya gerçekten yemek yapmayı öğrenmek ya da sahte mutfak maceralarını izleyerek kendi gerçekliklerinden kaçmaya çalışıyorlar. Bu iki devin yarışı sanki tencere dibi yanmış bir yemekten ziyade kimin daha çok sos saçacağını belirleyen bir gastronomi savaşına döndü. Kazanana büyük ödül olarak pazar akşamı huzuru vaat ediliyor.
1: Hoy hoy hoy.
0: Bu mutfak savaşında kimin kazanacağı belli ama izleyicinin sabrı her geçen hafta biraz daha tükeniyor. Sonuçta hangisi kazanırsa kazansın, biz ekrana kilitlenip kendi mutfağımızda sadece soğumuş bir çayı içmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar.
2: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da 63 dilde mevcut. Falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün kortlarda raketler değil, sanki rakiplerin sabrı test edildi. Max Basing, QNB İstanbul Challenger 78 TED Open'da şampiyonluğunu ilan ederken, rakibine adeta tenis kortunda mahsur kalmış bir turist gibi ağırladı. Bu kadar net bir zafer sonrası, diğer oyuncuların yüzündeki ifadeyi görmeliydiniz. Sanki maç değil de çok zorlu bir matematik sınavından çıkmış gibiydiler. Basing bu turnuvada raketini sadece bir spor aleti olarak değil, adeta bir cerrah neşteri gibi kullanarak puanları tek tek topladı. Tenis dünyasında bazen bazı isimler o kadar baskın oynar ki rakip oyuncu topa vurmayı unutup sadece doğru teknikleri düşünmeye başlar.
1: Basing'in sergilediği bu üstün performans sadece teknik beceriyle değil, aynı zamanda rakibinin psikolojik direncini kırma stratejisiyle de öne çıkıyor. Tenis gibi zihinsel dayanıklılığın kritik olduğu bir branşta, baskın bir oyun tarzı rakibinin odak noktasını kaybetmesine ve hata yapma oranının artmasına neden olur. Bu zafer, oyuncunun sadece fiziksel gücünü değil, maçın her anında kort üzerindeki hakimiyetine ve soğukkanlılığını da kanıtlıyor.
0: Tenis kortunda raketle cerrahlık yapan Basing'den çıkıp, şimdi İstanbul'un trafiğinde formayla baş başa kalan Beşiktaş taraftarına geçiyoruz. Kartal yuvasında satılan 100 bin adet forma, sanki takımın ligde kaç puan toplayacağından ziyade, taraftarın yeni sezon geldi. Artık biraz renkli giyinelim motivasyonuyla hareket ettiğini gösteriyor. Bu kadar formayı tek seferde eritenler, muhtemelen önümüzdeki maçlarda alınan skorlar ne olursa olsun, o formaları giyip tribünde en azından şık görünüyorum diyerek teselli bulacaklar. Beşiktaş taraftarının bu kolektif alışverişi futbolun bazen bir spor değil, sadece çok pahalı ve renkli bir moda akımına dönüştüğünün en net kanıtı gibi duruyor.
2: Hoy hoy hoy.
1: Beşiktaş taraftarlarının yüksek adetli forma alımı sadece birer kıyafet tercihi değil, aynı zamanda kulübe olan aidiyetin ve topluluk bilincinin somut bir göstergesi. Bu durum, futbolun ticari boyutuyla sadakat arasındaki dengeyi yansıtırken, spor camiasında kolektif kimlik inşasının ne kadar güçlü birer motivasyon kaynağı olduğunu kanıtlıyor. Taraftarın bu ortak görsel arayışı, bireyselden ziyade kitlesel bir bağlılık simgesi olarak sporun sosyolojik boyutunu ön plana çıkarıyor.
0: Beşiktaş taraftarlarının o şık formalarıyla tribünlerde en azından stilin bozulmadı diye teselli bulmalarını kenara bırakıp rotamızı Karadeniz'in hırçın dalgaları eşliğindeki Rize'ye çeviriyoruz. Çaykur Rizespor, sezonun ilk 3 deplasman maçını üst üste kazanarak adeta tarih kitaplarını yeniden yazmaya başladı. Sanki bu bölgeye gelen takımlar için deplasman kelimesi artık sadece bir coğrafi terim değil, aşılması gereken devasa birer kale gibi duruyor. Yeşil Mavililer bu seriyle rakiplerine şu mesajı verdi: siz sahada maç yaparken biz burada tarih yazıyoruz. Bu istatistiksel başarı, Rize'nin o sert ve tavizsiz futbol karakterinin sahadaki somut bir yansıması, sanki rakip takımlar Karadeniz fırtınasına kapılıp kendi savunma hatlarını unutup sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar.
2: Hoy hoy hoy.
1: Çaykur Rizespor'un bu başarı serisi sadece bölgesel bir direncin değil, aynı zamanda doğru taktiksel planlamanın ve yüksek motivasyonlu bir takım ruhunun sonucudur. Karadeniz coğrafyasının karakteristik sertliğiyle profesyonel disiplinin birleşmesi, rakipler üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturarak hata payını minimize etmektedir. Bu istatistiksel üstünlük, kulübün hem saha içi taktiksel derinliğini hem de taraftar desteğinin yarattığı güçlü atmosferi başarıyla yönettiğini kanıtlıyor.
0: Rize'deki bu deplasman korkusu meselesi aslında rakiplerin sadece sahadaki oyunla değil, o bölgenin mistik ve sert havasıyla da boğuşması demek. Sanki rakip takım içeri girdiğinde saha çizgileri siliniyor ve Karadeniz'in hırçın dalgaları koridorlara kadar doluyor. Bu başarı serisi öyle bir psikolojik üstünlük yaratıyor ki rakipler henüz ilk düdük çalmadan acaba bugün o fırtınaya kapılıp savrulacak mıyım diye kendi içlerinde büyük bir savaş veriyorlar. Çaykur Rizespor burada sadece futbol değil, adeta bir kale kuşatması stratejisi uyguluyor ve rakiplerine bu kaleyi aşabilecekleri illüzyonunu çoktan kaybettiriyor.
1: Rize'deki bu başarı, taktiksel disiplinin ve coğrafi motivasyonun sentezlenerek rakipler üzerinde nasıl kurumsal bir direnç oluşturabildiğini net bir şekilde gösteriyor. Bu tür istatistiksel üstünlükler, kulübün hem saha içi planlamasında ne kadar kararlı olduğunu hem de yerel kimliğini başarıya dönüştürme becerisini teşhirliyor. Şimdilik bu kadar.
3: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Barbaros Sokak ve Eski Londra Asfaltı Caddesi güzergahlarında 8 ile 7 dakika arasında değişen yoğun gecikmeler yaşanırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerinde Vatan Caddesi kavşağında trafik akışı yavaş. Şehir genelinde %60 aşan ciddi olaylar nedeniyle özellikle Barbaros Sokak ve Poyrazlı Sokak bağlantılarında alternatif güzergahları kullanmak zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki kritik düğüm noktalarının aşırı yük altında kaldığını gösteriyor. Özellikle Vatan Caddesi, kavşağı gibi stratejik geçiş noktalarındaki yavaşlama, lojistik ağların ve acil servis araçlarının ulaşım hızını doğrudan tehdit etmektedir. Trafik akışındaki bu tür kronik tıkanıklıklar, toplu taşıma entegrasyonunun güçlendirilmesi ve alternatif güzergahların daha geniş kitlelerce benimsenmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyor. Kentsel ulaşım ağındaki bu darboğazlar, modern şehir planlamasının çevresel ve sosyal etkilerini doğrudan yüzümüze vuruyor. Stratejik noktalarımızdaki yoğunluk sadece bireysel birer mağduriyet değil, toplumsal hareketliliği kısıtlayan yapısal sorunlardır. Şimdilik kadar.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava 25 derece ve hafif nemli, Ankara ise 26 derece ile gökyüzünü paylaşırken İzmir tam 30 derece sıcaklıkla parlıyor. Özellikle İzmir'deki rüzgar saniyede 7 metre hızla eserken İstanbul'un serinliği yürüyüş yapmak için harika bir fırsat sunuyor. Bugün güneşin tadını çıkarmak için dışarı çıkıp derin bir nefes alabilirsiniz. Güneşin ve rüzgarın tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi kulaklarınızda güzel melodilerin yankılanma vakti. Müzikle kalın.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. CupReading.com'da.

0: İyi günler. Acun Ilıcalı'nın portföyündeki Hull City'nin Avrupa liglerinde nam alıp ilerlemesi, yerel bir yatırımcının sadece spor değil, stratejik bir marka yönetimi başarısı olarak literatüre geçebilir. Bu istikrarlı performansın arkasında modern veri, analitiği ve sistematik altyapı yatırımlarının somut sonuçları yatmaktadır. Yerel sermayenin Avrupa futbolunda bu denli katı kurallara dayalı disiplinle başarılı olması, uluslararası spor ekonomisinde önemli bir dönüşümün işaretidir.
1: Hull City'nin bu performansını stratejik marka yönetimi diye süslemek, sanki futbolu değil de birer mısır fabrikasını yönetiyorlarmış gibi çok havalı duruyor. Ama işin özü şu, Acun Bey sahaya sadece veri analitiği değil, resmen bir izle ve kazan imparatorluğu kuruyor. Bu kadar disiplinli ilerlemeleri, rakip takımların maç izlerken sanki birer reklam panosu gibi karşılarında durduklarını hissetmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Adamlar artık sadece futbol oynamıyor. Avrupa kulvarında Türk sermayesinin ben buradayım ve her şey planladığım gibi gidiyor diye bağırdığı devasa bir pazarlama makinesi çalıştırıyor.
0: Bu başarı sadece bireysel bir yatırım başarısı değil, aynı zamanda yerel sermayenin küresel futbol endüstrisindeki kurumsal konumunu güçlendiren stratejik bir hamledir. Hull City örneği, geleneksel kulüp yapılarının aksine profesyonel yönetim modellerinin ve doğru finansal planlamanın rekabet gücünü nasıl artırdığını kanıtlıyor. Bu durum, Avrupa futbolunda sadece saha içi performansın değil, kulübün marka değerini koruyan disiplinli bir yönetimin ne kadar kritik olduğunu göstermektedir.
1: Sürekli stratejik yönetim ve kurumsal konum falan deyince sanki Hull City'yi değil de Nobel ödüllü bir ekonomi teorisini tartışıyoruz gibi duruyor. Açık konuşalım. Bu işin özü aslında futbol dünyasının o tozlu geleneksel yapısına karşı benim param var ve kuralları ben koyarım diyen modern birer teknoloji devi gibi sahaya inmeleri. Takım sadece top koşturmuyor. Sanki her pasta aracı beyin vizyonu parlıyor, rakip savunma hatları ise bu disiplinli sistem karşısında optik illüzyon yaşıyormuş gibi çaresiz kalıyorlar.
2: Hay hay hay.
0: Hull City'nin başarısı sadece sermaye gücüyle değil, futbolun geleneksel yapısını modern kurumsal yönetimin disipliniyle harmanlamasıyla değer kazanıyor. Bu model, yerel yatırımcının pasif birer destekçi olmaktan çıkıp küresel futbol ekosisteminde aktif ve stratejik aktörlere dönüştüğünü kanıtlıyor. Sağlam bir yönetim anlayışıyla inşa edilen bu yapı, Türk sermayesinin Avrupa kulvarında sürdürülebilir bir marka değeri oluşturabileceğini somutlaştıran kritik bir örnektir.
1: Ece'nin o kurumsal yönetim ve stratejik aktör gibi havalı kavramlarını bir kenara bırakıp işin mutfağına bakalım. Bu aslında futbolun o eski usul romantizmine atılmış çok sert bir tokattır. Hull City şu an sahada sadece bir kulüp değil. Sanki her hareketi önceden kodlanmış, kusursuz bir algoritma gibi çalışıyor ve rakiplerleri bu mekanik mükemmellik karşısında donup kalıyor. Bir sonraki maçta rakip defans oyuncuları topu değil, arkalarındaki o devasa finansal zekayı gördükleri için ayağına kara sular inebilir.
0: Bu kurumsal dönüşümün en kritik boyutu, futbolun duygusal ve geleneksel yapısının yerini veri odaklı karar alma süreçlerinin almasıdır. Hull City örneğinde görülen bu yapısal değişim sadece finansal bir güvence değil, aynı zamanda sporun teknik boyutunu modern yönetim bilimleriyle optimize eden bir metodolojidir. Bu modelin başarısı rastlantısal bir şans değil. Doğru analizlerin ve disiplinli bir organizasyonun küresel rekabet ortamında nasıl somut bir avantaja dönüştüğünün kanıtıdır.
1: Ece, veri odaklı karar alma deyince insanın aklına hemen Excel tabloları üzerinde kurgulanmış, duygudan arındırılmış bir robot futbolu geliyor. Ama sahada hala o çiğ adrenalin ve terin kokusu var. Bu kadar analizle rakibi köşeye sıkıştırmak zekice olsa da bazen bir oyuncunun içgüdüsel hamlesi tüm o optimize edilmiş metodolojileri tek bir topla yerle bir edebilir. Sonuçta her ne kadar veriler konuşsa da topun yuvarlak olduğu ve hayallerin hala gerçek olduğunu unutmamak lazım Duaylı. Şimdi biraz kulaklarınızı dinlendirin, müzik başlasın.
3: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da 24 derece ve %46 nemle gökyüzü parçalı bulutlarla süslenirken, Ankara açık bir havada 25 derece sıcaklığıyla güneşin tadını çıkarıyor. İzmir'de ise hava kapalı olsa da 30 dereceyle oldukça sıcak geçiyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için arkadaşlarınızla beraber açık havada uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin ve gökyüzünün tadını çıkardığınız harika bir gün olsun. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günlerdi. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle Çamlıca çıkışı ile Altunizade kavşağı bölgelerinde yaklaşık 9 dakika süren önemli gecikmeler yaşanıyor. Yıldız Kavşağı ve Baba Ali Caddesi gibi kritik noktalardaki tıkanıklıklar, ulaşım akışını doğrudan etkileyerek sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaya yönlendiriyor. Şehrin ana arterlerindeki bu yoğunluk, özellikle iş çıkışı saatlerinde planlanan seyahat sürelerini doğrudan uzatmaktadır. Bu tıkanıklıklar sadece bireysel birer aksama değil, kentsel planlamada toplu taşıma entegrasyonunun eksikliğini ve altyapı kapasitesinin artan araç sayısını karşılayamadığını açıkça göstermektedir. Özellikle Çamlıca gibi kritik düğüm noktalarındaki yoğunluk, alternatif güzergahların da kısa sürede doymuş hale gelmesine yol açarak bölgedeki tüm ulaşım ağını felç etmektedir. Bu durum, sürücülerin zaman kaybının ötesinde hava kirliliğinin artması ve yakıt tüketiminin yükselmesi gibi çevresel maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Kentsel planlamadaki bu yapısal sorunların çözümü sadece yol genişletme projeleriyle değil, çok modlu ulaşım ağlarının verimli bir şekilde entegre edilmesiyle mümkün. Trafik yoğunluğu, kaynaklı çevresel ve ekonomik maliyetleri azaltmak adına sürdürülebilir ulaşım politikalarının acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Şimdilik bu kadar Jay.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günlerdi. Bugün gökyüzünün farklı renklerini ve şehirlerin kendine has havasını sizin için yorumluyorum. İstanbul'da nem oranı %93 ile oldukça yoğun bir hava hakimken, Ankara'nın açık gökyüzü altında kurak bir esinti var. İzmir ise 30 derece sıcaklığıyla bugün çok daha ılık geçiyor. Nemli havada hafif birer içecek keyfi yapmak veya İzmir kıyılarında yürüyüşe çıkmak harika olabilir. Gökyüzünün her köşesinde farklı bir hikaye gizli. Şimdi bu renklerin tadını çıkarma vakti. Şimdilik kulaklarınızda güzel şarkılar yankılanmaya devam edecek.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. Gianmarco Pozzicio beyefendinin her şeyi kazanmak istiyorum çıkışı. Sanki İtalya'da pizza dükkanı açmış gibi. Çok iddialı ama bir o kadar da nostaljik geliyor kulağa. Adamın üzerindeki baskıyı konuşurken aslında Galatasaray taraftarının her hafta sonu takıma yüklediği o devasa duygusal yükü hafifletmiş gibi bir hava sezdi. Harika takım kurduk diyor ama biliyorsun bu ligde bazen rakip kalecinin ayağına çarpmadan gol atmak bile büyük bir başarı sayılıyor. İtalyanların o meşhur dramatik tavrıyla her şeyi kazanma hedefi koyması güzel ama sahada gerçeklerin ne kadar sert olduğunu gördüğünde bu sözler biraz daha mütevazı bir tona evrilebilir.
1: Hoy hoy hoy.
2: Pozzecco'nun bu çıkışı sadece iddialı bir hedef değil, aynı zamanda Türk futbolunun yaşadığı yüksek beklenti ve baskı kültürüne karşı kurulan stratejik bir duruştur. İtalyan futbol ekolünün karakteristik özelliklerinden biri olan bu kararlı tavır, Galatasaray taraftarının tutkusunu anlamakla birlikte kulübün vizyonunu küresel standartlara taşımayı amaçlıyor. Bu tür ifadeler, yerel dinamiklerin yarattığı stresli atmosferi, profesyonel bir başarı hedefiyle dengeleyerek takımı daha odaklı hale getirebilir.
0: Pozzecco'nun İtalyan dramaları bitti. Şimdi sahada gerçeklerin sert yüzüyle tanışma vakti geldi. Trabzonspor deplasmanına Galatasaray için antrenmanlara başlamak sanki fırtınadan önceki sessizlik gibi ama biliyorsun ki bu bölgeye gitmek her zaman riskli ama keyifli bir macera demektir. Trabzonspor'un evinde o meşhur baskıyı hissetmek, takımın kondisyonunu ve taktiksel disiplinini test eden gerçek bir sınav olacak. Galatasaray'ın bu yoğun hazırlık süreci sadece kazanma arzusundan değil, Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı sağlam bir kale inşa etme çabasından kaynaklanıyor.
2: Trabzonspor deplasmanındaki hazırlık süreci sadece fiziksel bir kondisyon çalışması değil, aynı zamanda taktiksel bir direnç testi niteliğindedir. Karadeniz bölgesinin kendine has atmosferi ve taraftar baskısı, oyuncuların konsantrasyonunu bozabilecek dış etkenleri barındırdığı için Galatasaray'ın bu aşamada disipline odaklanması kritik önem taşıyor. Takımın bu hazırlık evresindeki kararlılığı, saha içindeki duygusal dalgalanmaları minimize ederek stratejik bir savunma ve hücum dengesi kurmalarını sağlayacaktır.
0: Karadeniz'in hırçın dalgalarından kaçıp Yunanistan'ın o kendine has, biraz kaotik ligine sığınan Simon Banza, hikayesi tam bir macera arayan yolcu portresi çiziyor. PAOK bu adamı satın alma opsiyonuyla kiralarken aslında ya tutarsa kumarını oynuyor ama bu yaşta ve bu profildeki bir forveti kadroya katmak, bazen dükkandaki son ekmeği satıp büyük bir pastane açma hayaline girmek gibi cesurca bir hamle. Al Jazeera'dan gelen bu kombolu, Santrfor'un Yunanistan'ın o sert ve fiziksel futbolunda gol yollarında ne yapacağı merak konusu. Umarım PAOK yönetimi sadece kağıt üzerinde değil, sahada da golleri toplayan bir gol makinesi bulmuş. Banza gibi isimlerin transferi genellikle bu tarz geçiş dönemlerinde takımlara taze kan ama aynı zamanda ciddi birer risk olarak eklenir. Bakalım Yunanistan Ligi'nde o meşhur sertliğe karşı ne kadar dayanıklı çıkacak.
1: Hoy hoy hoy.
2: Simon Banza gibi fiziksel gücü yüksek bir oyuncunun Yunanistan Ligi'ne dahil edilmesi, kulüplerin risk yönetimi ve kadro derinliği stratejilerini yansıtıyor. PAOK'un bu tercihi sadece bireysel performans arayışı değil, aynı zamanda düşük maliyetli ama potansiyeli yüksek isimlerle sürdürülebilir bir başarı modeli kurma çabasıdır. Kongolu oyuncuların fiziksel dayanıklılıkları, Yunanistan futbolunun sert ve tempolu yapısında önemli bir avantaj sağlayabilirken, bu tür kiralama hamleleri kulüpler için finansal bir tampon bölgesi oluştu.
0: PAOK yönetimi resmen riskli ama ucuz formülünün kitabını yazmış, sanki Banza'yı alırken kumar masasına sadece taş değil, koca bir umut yığını koymuşlar. Yunanistan, liginde forvetin sadece gol atması yetmez, o sertlikten ve fiziksel çarpışmalardan sonra hala ayakta kalıp ben buradayım diyebilmesi lazım. Eğer Banza bu kaotik atmosferde hayatta kalırsa, PAOK için büyük bir kazanç olur. Ama başaramazsa kulüp sadece düşük maliyetli bir hayal kırıklığıyla baş başa kalır. Bu tür kiralama hamleleri bazen kurtarıcı birer gizli silah olur. bazen de sadece kadro boşluğunu doldurmak için yapılan geçici yamalar olarak tarihe geçer.
2: Banza örneğinde olduğu gibi yüksek fiziksel kapasiteye sahip oyuncuların farklı liglerdeki adaptasyon süreçleri kulüplerin stratejik risk yönetimi açısından dik birer veri sunmaktadır. Bu tür hamlelerin başarıya dönüşmesi hem oyuncunun dayanıklılığına hem de kulübün bu potansiyeli doğru taktiksel çerçevede değerlendirme becerisine bağlıdır. Şimdilik bu kadarca.
3: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava 24 derece ve nem %84 seviyesinde çok nemli bir akşam yaşanıyor. Ankara açık, gökyüzüyle 25 derece sıcaklık sunarken, İzmir'de güneşin sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkıyor. Nem oranı düşük olan başkentte derin bir nefes alıp dışarı çıkmak harika olabilir. Gecenin huzuru, tüm şehirleri sarmalarken bu güzel hava durumu bültenini burada noktalıyorum bu. Şimdilik müzikle buluşmak üzere.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk artarken D100'ü, %10 yolunda ve E5 yan yol caddesi üzerinde 24 dakika süren ciddi bir gecikme yaşanıyor. Harp Akademileri Kavşağı ile Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 22 dakikalık bir yoğunluk mevcutken, Şile Otoyolu üzerinden Ok Meydanı, Kavşağı yönüne giden araçlar 18 dakika kayıp yaşıyor. Beylerbeyi Kavşağı ve TEM bağlantı yolu güzergahlarında da 15 ve 13 dakikalık gecikmeler kaydedilerek ana arterlerde hareket kabiliyeti kısıtlanıyor. Bu yoğunluk sadece bireysel ulaşım zorluğu değil, aynı zamanda kentsel planlamadaki arter kapasitelerinin artan araç sayısını karşılamada yetersiz kaldığının somut bir göstergesidir. Özellikle ana bağlantı yollarındaki bu kronik gecikmeler hem ekonomik verimliliği düşürüyor hem de hava kirliliğini artırarak çevre sağlığını tehdit ediyor. Altyapı çalışmalarının sadece genişleme odaklı değil, toplu taşıma entegrasyonunu esas alan sürdürülebilir modellerle yeniden yapılandırılması kritik önem arz ediyor. Kentsel ulaşım ağındaki bu yapısal sorunlar, planlı şehircilik ve toplu taşıma odaklı çözümlerle ancak aşılabilir. İstanbul trafiğindeki bu tıkanıklıkların yarattığı ekonomik ve çevresel maliyetler, acil bir sistem dönüşümünü zorunlu kılıyor. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Mikrofon başında yine bildiğiniz gibi gerçekleri çarpıtmadan ama biraz damardan konuşuyoruz. Galatasaray basketbolun FIBA Şampiyonlar Ligi için hazırlıklarını medya gününde sergilemesi tam bir biz buradayız deme çabası ama Gianmarco Pozzecco'nun o ciddi yüz ifadeleri sanki Avrupa devlerini tek başına devirecekmiş gibi bir hava katıyor. Yeni transfer çimezi Metu sahaya çıktığında rakip savunmaların bu yabancı gücü karşısında ne kadar dengede kalabileceğini merakla bekliyorum. Çünkü isimler havalı ama parke gerçekleri konuşur. Can Korkmaz gibi tecrübeli isimlerin bu karmaşada dengeleyici rolü kritik olacak. Yoksa Avrupa arenasında sadece heyecanlı birer seyirci olarak kalabiliriz. Sahadaki performanslar altın değerinde ise bu medya günündeki o parlak ışıklar ve iddialı açıklamalar sadece işin pazarlama kısmı olarak tarihe geçecek.
1: Basketbolun uluslararası arenasında teknik disiplin ve taktiksel derinlik sadece bireysel yeteneklerin ötesinde bir başarı için temel şarttır. Gianmarco Pozzecco gibi deneyimli isimlerin yönetimindeki sistemin Avrupa basketbolunun sert savunma anlayışına karşı ne kadar dirençli çıkacağı kritik bir gösterge olacak. Metu gibi fiziksel avantajı yüksek oyuncuların oyun içi uyumu, takımın taktiksel esnekliğini belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Bu süreçte tecrübeli isimlerinin yerinde karar verme kabiliyeti sadece bireysel performansın değil, kolektif bir başarının anahtarıdır.
0: Basketbolun o havalı parke tozunu ve Avrupa hayallerini bir kenara bırakıp topu biraz daha serti olan futbol sahalarına, Karadeniz'in hırçın dalgalarına çeviriyoruz. Trabzonspor'un deplasman karnesi şu an öyle bir noktada ki sanki ev sahibi takımlar onları konuk etmek yerine "Lütfen hemen gidin" diye kapıdan dışarı itiyor. Son 8 sezonda bu kadar kötü bir başlangıç yapmak rakip taraftarlar için resmen bedava puan avcılığı demek. 3 maçta sadece tek puan toplamak Karadeniz fırtınasının yerini maalesef durgun bir deniz sessizliğine bıraktığını gösteriyor. Bu istatistikler öyle bir uçurum ki sanki deplasman maçlarında sadece rakip kalede değil, kendi taraftarlarının önünde de doğru yolu bulmakta zorlanıyorlar. Bu gidişle ligin geri kalanında puanları toplamak için mucizelere veya radyo yayınlarında anlatamayacağımız kadar büyük birer kahramanlığa ihtiyaç duyacaklar.
2: Hoy hoy hoy.
1: Trabzonspor'un deplasman performansındaki bu keskin düşüş sadece teknik kadronun taktiksel hatalarından değil, aynı zamanda kolektif konsantrasyon kaybının ve saha dışı dinamiklerin yarattığı baskının bir sonucu olabilir. İstatistiksel olarak bu denli zayıf bir başlangıç, takımın savunma disiplinini ve geçiş oyunundaki hızını ciddi şekilde sorgulatmaktadır. Karadeniz bölgesinin karakteristik sertliğini sahaya yansıtamayan bir yapı, ligin orta bölümlerinde rakiplerine karşı psikolojik üstünlüğü tamamen kaybeder. Bu durumun önüne geçilmesi için sadece bireysel performanslar değil, deplasman atmosferini yönetebilecek çok daha dirençli ve sistem odaklı bir oyun planı acilen hayata geçirilmelidir.
0: Trabzonspor'un deplasmanlardaki o sessiz çığlıklarını ve durgun deniz hikayelerini geride bırakıp biraz daha gürültülü ve tartışmalı bir sahaya geçiyoruz. Galatasaray'ın sahasında Kocaelispor karşısında aldığı bu tek gollü galibiyet sanki kazandık ama çok zorlandık gibi bir hava yaratmış. Rakip kalede gol bulmak için adeta kale direklerini saymışlar gibi duruyor. Eski hakemlerin performans değerlendirmeleri ise tam bir klasik. Her biri maçın kaderini değiştiren o hayali pozisyonları sanki kendi salonlarında çekilmiş bir film gibi en ince ayrıntısına kadar didiklemekten büyük keyif alıyorlar. Kocaelispor'un bu direnci karşısında Galatasaray'ın sadece bir golle yetinmesi, belki de en azından evimizde puanı cebimize, puanın stratejisinin ürünü ama maçın o gergin atmosferi her an patlamaya hazır bir barut fıçısı gibi.
2: Hoy hoy hoy!
1: Galatasaray'ın kendi sahasında elde ettiği bu kısıtlı üstünlük sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda oyunun kontrolünü tam olarak sağlayamadıklarının bir göstergesidir. Bir golle kazanılan sonuçlar, takımın yaratıcılık ve baskı kurma kapasitesindeki eksiklikleri ön plana çıkararak rakiplerini alan bırakmaktadır. Hakemlerin geriye dönüp değerlendirmeleri ise futbolun dinamik yapısından ziyade kişisel yorumların, teknik analizlerin önüne geçtiği bir tartışma kültürünü yansıtıyor. Bu tür maçlar, takımların sadece sonuç odaklı değil, oyun disiplini açısından da kendilerini ciddi şekilde sorgulamaları gereken kritik sınavlar.
0: Galatasaray'ın bu nasıl olsa evimizdeyiz rahatlığı, aslında rakibin üzerine birer kara borsa, ürün gibi binen o ekstra direnci hesaplayamamaktan kaynaklanıyor. Kocaeli Spor karşısında atılan tek gol, maçı kazanmanın getirdiği bir zaferden ziyade rakipten alınan bir teslimiyet raporu gibi duruyor. Yani evet kazandılar ama rakibi tamamen domine etmedikleri için o riskli havada asılı kaldılar. Hakemlerin her pozisyonu adeta mikroskop altına yatırıp didiklemesi ise futbolun sahadaki gerçekliğini değil, sadece maç sonu yapacakları anlamsız analizlerin tadını çıkarmak içindir. Sonuçta herkes kendi hikayesini en heyecanlı şekilde anlatmak için canım.
1: Sonuç odaklı futbolun yarattığı bu konfor alanı, uzun vadede takımların gelişimini kısıtlayan ve oyun kalitesini standartlaştıran bir risk faktörüdür. Sahadaki gerçekliğin kişisel yorumlarla gölgelenmesi yerine, teknik disiplinin öncelendiği bir analiz kültürü futbolun değerini artıracaktır. Şimdilik bu kadar Cey.
3: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. İsmail Kartal Bey'in istifa sinyalleri vermesi sanki maçtan önce değil de her hafta sonu kaçış planı yapıyor gibi bir hava yaratıyor. Gaziantep FK karşısında taktik tahtasını bırakıp koltuğu terk etme ihtimali taraftarı bir anda acaba yarın ne olacak? Gerilimine sürükleyecek. Bu durum teknik direktörlük koltuğunu değil, sanki yanmayan, tek kaçış rotasını arayan birinin son çırpınışı gibi duruyor. Eğer bu karar kesinleşirse kulüp yönetimi için asıl fırtına o zaman başlayacaktır.
1: Teknik direktörün kararsızlığı sadece bir koltuk değişimi değil, kulübün kurumsal istikrarını ve planlı yönetim anlayışını doğrudan sarsan bir belirsizlik kaynağıdır. Erken aşamada netlik sağlanmadığı takdirde teknik heyetin motivasyonu düşerken, oyuncuların saha içindeki konsantrasyonu da bu spekülasyonların gölgesini zayıflayacaktır. Yönetimin bu süreçte kriz yönetimi yerine proaktif bir duruş sergileyip somut bir yol haritası belirlemesi, taraftarın yaşadığı kaygı ve kulübün geleceği için kritik önem taşımaktadır.
0: İsmail Kartal'ın koltuk mesaisi biterse kulüp, yönetimi için gerçekler fırtına o zaman başlayacak. Ama şimdi rotayı İngiltere'ye, Hull City'nin maceralarına kırıyoruz. Acun Bey'in Premier League hayalleri ve küme düşme haberleri bizi motive etti çıkışı tam bir pazarlama dehası. Sanki aşağı düşmekten korkmak yerine yere daha sert çakılma ihtimalini birer motivasyon kaynağı olarak paketlemiş gibi. Hull City gibi ligin dibi arayışında olan bir takım için küme düşme korkusunu yakıta dönüştürmek adeta yangın çıkınca bakın ne güzel alev alıyor demek kadar absürt ama bir o kadar da stratejik duruyor. Bu vizyonla Premier Lig'de kalmak değil, ligin en çok konuşulan draması olmak istiyorlar gibi görünüyor.
1: Hull City örneği üzerinden yapılan bu pazarlama hamlesi aslında sportif başarının ötesinde bir marka konumlandırma stratejisidir. Küme düşme korkusunu açıkça motivasyon kaynağı olarak tanımlamak, sadece yerel bir başarıyı değil, küresel ölçekte merak uyandıracak dramatik birer içerik üretmeyi hedefler. Bu yaklaşım, risk faktörlerini şeffaf bir şekilde ticari bir değer haline getirerek kulübün marka bilinirliğini ve medya görünürlüğünü maksimize etme çabasıdır.
0: Hull City'nin dibe çakılma korkusunu reklam panosu gibi kullanıp satışa çıkarmasından sonra basketbol sahalarında gerçek birer heyecan makinesi Mike James sahneye çıkıyor. Anadolu Efes bu adamı kadroya dahil edince aslında sadece bir oyun kurucu değil, potanın tozunu attıracak bir süper kahramani sisteme dahil etmiş oldu. Mike James'in katılımı için duyduğu o büyük heyecanı sanki ilk kez basketbol topu tutuyormuş gibi anlatması ise tam bir profesyonelce adamın her driplinde rakibi perişan edip skor tabelasını parlatacağı çok belli. Anadolu Efes bu hamleyle biz sadece kazanmak değil, potada şov yapmak istiyoruz mesajını veriyor. Mike James de bu sahnede başrolü kapmaya hazır görünüyor.
1: Mike James gibi yüksek profilli ve dinamik bir oyuncunun kadroya dahil edilmesi, Anadolu Efes'in sadece sportif hedeflerini değil, aynı zamanda oyunun estetik boyutunu ve seyirci deneyimini de önceliklendirdiğini gösteriyor. Bu hamle, kulübün rekabetçi gücünü artırırken, basketbolu birer görsel şov olarak sunma vizyonunu da perçinleyen stratejik bir yatırım niteliği taşıyor.
0: Mike James gibi bir oyuncunun sahaya çıkması aslında sadece basketbolun estetiğini değil, Anadolu Efes'in rakiplerine karşı bizim sahadan çıkışınız yok deme şeklidir. Bu adamın potadaki o hırçın ve hızlı oyun tarzı, sanki rakip savunmayı birer kağıt kaplan gibi yırtıp geçmek için tasarlanmış bir silah gibi çalışıyor. Sadece skor üretmekle kalmayacak. Her basketten sonra tribünleri ayağa kaldırıp seyirciyi adeta hipnotize edecek o ikonik enerjiyi sahaya yansıtacaktır. Anadolu Efes bu hamleyle sadece kupayı hedeflemiyor, ligin genel atmosferini kendi oyun tarzıyla domine edip rakiplerinin nefesini kesecek birer görsel şölen vaat ediyor.
1: Anadolu Efes, Mike James hamlesiyle hem teknik kapasitesini artırıyor hem de basketbolun görsel çekiciliğini ön plana çıkararak ligin genel dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Bu stratejik tercih, kulübün sadece kazanma arzusunu değil, sahadaki dominantlığını ve seyirci üzerindeki etkisini maksimize etme vizyonunu kanıtlıyor. Şimdilik bu kadar cevap.
2: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da nem oranı %87 ve rüzgar saniyede 7 metre hızla eserken, Ankara'da hava çok daha kuru bir havaya sahip. İzmir ise az bulutlu gökyüzüyle 26 derece sıcaklık sunuyor. Bu güzel akşamda dışarı çıkıp hafif bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Gecenin huzurunu ve gökyüzünün eşsiz renklerini sizinle paylaşmak çok güzel. Şimdi kulaklarınızda melodilerin büyülü dünyası başlıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün mikrofon başında yine sahadaki kaosları ve saha dışındaki tiyatroları konuşuyoruz. Arda Turan, Ukrayna soğuğunda Shakhtar Donetsk ile Chornomorets'i 2-0'la devirerek galibiyet avına devam ediyor. Luca Meireles ve Ocheretko isimli oyuncuların golleriyle gelen bu sonuç, sanki Arda Hoca'nın taktiksel dehasından ziyade Ukrayna Ligi'nin sakinliğinden kaynaklanmış gibi duruyor. İkili averajda lider Polesya'nın gerisinde kalmaları ise tam bir neredeyse başardım draması. Sanki aradaki farkı kapatmak için olimpiyat sporcusu gibi koşturacaklar ama sadece puan toplama telaşındalar. Arda Turan'ın bu ligde taktik tahtasında adeta birer satranç ustası gibi davranıp 2-0'ı cebe koyması taraftarlara belki de gerçekten işi çözmüştür dedirtecek türden bir başı.
1: Hoy hoy hoy!
2: Ukrayna Ligi'ndeki bu sonuçlar, teknik direktörün sadece taktiksel disipline sadık kaldığını ve savunma kurgusunu başarıyla uyguladığını gösteriyor. Ukrayna Ligi, ikili averajda geride kalmalarına rağmen puan toplama odaklı bir strateji izlemeleri, turnuva mantığının getirdiği pragmatik bir yaklaşımı yansıtıyor. Aynı bu başarının sürdürülebilirliği, ligin zorluk derecesi ve taktiksel çeşitliliğin ne kadar derin olduğu noktasında şekillenecektir.
0: Ece'nin stratejik derinlik dediği şey aslında Ukrayna'nın sert havasında taktik tahtasını unutup sadece hayatta kalma çabası gibi duruyor. Arda Hoca'nın bu ligde satranç ustası gibi görünmesi, belki de rakip takımın hamle yapamayacak kadar donup kaldığı bir taş kağıt makas oyununa dönüşmüştü. İkili averajdaki o neredeyse durumu tam bir dramatiker hikayesi. Sanki her golde taraftar salonun tavanını zıplayacakmış gibi bir heyecan yaratıyor. Ama aslında sadece matematiksel birer basım. Bu kadar pragmatik yaklaşım bazen başarıyı getirir. Bazen de taktiksel disiplin dediğimiz şeyin sahada sadece savunma yap ve umut ete dönüşmesine sebep olur.
2: Ukrayna gibi zorlu saha koşullarına sahip liglerde savunma disiplinin önceliklendirilmesi sadece taktiksel bir tercih değil, aynı zamanda fiziksel yıpranmayı minimize eden stratejik bir tercihtir. Arda Turan'ın bu sistemle elde ettiği sonuçlar, maç içindeki mikro hamlelerden ziyade makro düzeyde planlanmış bir risk yönetimi başarısını işaret ediyor. İkili averajdaki gerilik ise taktiksel esnekliğin sınırlarını zorladığı, her puanın kritik önem taşıdığı turnuva dinamiklerinin doğal bir yansımasıdır.
0: Ece'nin risk yönetimi dediği şey aslında sahada buz üstünde yürürken düşmemeye çalışmak gibi bir şey olabilir. Çünkü bazen savunma disiplini sadece taktik değil, fiziksel sınırların bittiği yerde karakter meselesi. Arda Hoca bu soğukta takımını birer kış savaşçısına dönüştürmüşse, bu başarıyı stratejik esneklik olarak paketleyip sunmak tam bir medya şovudur. İkili averajın gerisinde kalmalarını bir dram gibi pazarlamak yerine bunun sadece buzun üzerinde yürürken dengenizi kaybetmemek için attığınız temkinli adımlar olduğunu kabul etmek lazım. Zira bu ligde fazla esneklik arayanlar genellikle saha dışına yani hastane odalarına kadar uzanan yolculuklara çıkarılır.
2: Savunma disiplininin fiziksel dayanıklılıkla doğrudan bağlantılı olması spor bilimleri açısından kritik bir noktadır. Çünkü ekstrem hava koşullarında oyuncuların yüksek yoğunluklu hareket kapasitesi hızla tükenir. Bu durumda taktiksel sadakat sadece birer hamle değil, oyuncu havuzunu korumaya yönelik profesyonel bir yönetim biçimidir. İkili averajın gerisinde kalınca oluşan dramatik etki ise aslında sistemin işlevselliğini sorgulatan dışsal bir algıdan ibarettir. Asıl başarı mevcut kısıtlı imkanlar içinde puan tablosundaki yerini koruyabilmektir.
0: Spor bilimleri dedikleri şeyin aslında buzda kayıp düşmemek için dizlerini kırp talimatına dönüşmesi biraz komik bir durum değil mi? Ece'nin bahsettiği o profesyonel yönetim sahadaki futbolcunun üzerine binen ağır birer zimmetli ceket gibi duruyor. Her hareketin hesaplandığı bir sistemde oyuncu artık bir sporcu değil. Sadece doğru koordinatı koruyan birer mekanik parça haline. Bu kadar mikro hamle ve makro plan muhabbeti havada uçuşurken seyircinin görmek istediği o saf tutku ve riskin yerine soğuk bir matematiksel hesaplama alıyor. Taktiksel sadakat dediğimiz şey bazen sadece sahada estetikten ödün verip garanticici bir kale inşa etme sanatıdır. Ama bu durumun sürekli strateji diye pazarlanması aslında futbolu biraz fazla sterilize ediyor.
2: Futbolun estetik ve risk dengesinin taktiksel disiplinle çelişmesi aslında modern sporun en büyük paradokslarından biridir. Savunma odaklı sistemlerin sunduğu güvenli liman ne kadar rasyonel olsa da oyunun özündeki o hamle ve tutku arayışını kısıtladığı gerçeği değişmez. Bu noktada strateji ile estetiğin kesişimi, futbolu hem bir sanat dalı hem de sert birer matematiksel hesaplama haline getirmektedir. Şimdilik bu kadar Jay.
3: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi akşamlar. Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, teknik direktörlerin taktiksel disiplinini ve kadro derinliğini test eden kritik bir eşik sunuyor. Beşiktaş yenilgisinin ardından moral depolaması gereken sarı lacivertli ekip, deplasmanda puan kaybına tahammülü olmayan bir grafik çiziyor. Saha içindeki fiziksel mücadele kadar, özellikle orta saha geçişlerindeki organizasyonun maçın skorunu belirleyen temel unsur olacağı öngörülüyor.
1: Gaziantep deplasmanı sakın hafife alınmasın. Oradaki taraftarın enerjisi bazen stadyumu bir kazan gibi kaynatabiliyor. Fenerbahçe'nin orta sahada topu rakibe hediye etmeden, sanki değerli bir mücevher taşıyormuş gibi koruması gerekiyor orada. Eğer o geçişlerde disiplini bozup boşluk verirlerse, teknik direktörün taktik tahtasındaki tüm oşluk planlar sadece kağıt üzerinde kalır. Maçın sonucunu belirleyecek olan şey, taktiksel zekadan ziyade oyuncuların bu baskı altında ne kadar soğukkanlı kalabildiği olacak.
0: İsmail Kartal'ın istifa kararının ardından yaptığı duygusal davrandım açıklaması, kulüp yönetimi ile teknik heyet arasındaki iletişim kopukluğunu ve yüksek baskı altında alınan kararların yönetimsel sonuçlarını açıkça ortaya koyuyor. Bir teknik direktörün duygusallık vurgusu yapması, aslında sadece kişisel bir pişmanlık değil, taraftar ve medya baskısının profesyonel karar mekanizmalarını nasıl etkilediğinin somut bir göstergesidir. Bu durum, kulübün kriz yönetimi kapasitesini sorgulatan ve disiplinli bir yönetim modelinin gerekliliğini vurgulayan kritik bir eşiktir.
1: Duygusallık kelimesi futbolun içine sızdığında maalesef profesyonellik kapıdan dışarı kaçıyor. Sanki teknik direktör koltuğunda değil de mahalle maçında son düdük çalmadan önce teselli konuşması yapıyormuş gibi bir hava oluşuyor. Bu durum sadece bir kişisel pişmanlık değil. Aslında yönetim katındaki o karar verememe sancısının dışarıya sızan bir yankısıdır. Bir teknik adamın taktik tahtasıyla değil de kalbiyle karar verdiğini iddia etmesi, kulüp içinde kriz anlarında mantıklı bir duruş sergileyen mekanizmanın ne kadar paslı olduğunu gösteriyor. Maalesef bu tarz duygusal çıkışlar, sonraki haftalarda taktiksel disiplinin yerini sadece panik yönetiminin almasına neden oluyordu. Hoy hoy hoy.
0: Kulüp içi hiyerarşinin sarsılması sadece teknik heyeti değil, oyuncu grubunun odak noktasını da doğrudan etkileyen bir yönetimsel zafiyetin işaretidir. Profesyonel spor organizasyonlarında karar alma süreçlerinin tamamen veri ve performans analizine dayanması gerekirken, duygusal ifadelerin ön plana çıkması kurumsal kimliğin zayıfladığını gösterir. Bu tür kriz anlarında sığınılacak net bir yönetim modelinin eksikliği, kulübün uzun vadeli planlamalarındaki istikrarı tehlikeye atan temel bir risk faktörü.
1: Yönetimsel zafiyet dedin ya, aslında bu durumun en acı tarafı kulübün artık bir futbol kulübü gibi değil de, her hafta sonu yangın söndüren bir itfaiye ekibi gibi çalışmaya başlaması. Veri ve performans analizi dediğimiz o soğuk gerçekler, tribündeki öfkeli taraftarın sesi yükseldiği an buhar olup uçuyor. Yani sistemin içinde mantık değil, sadece en yüksek sesli çığlık kazanıyor. Bu tip kurumsal zayıflıklar bir kez sisteme girdi mi, sonraki her karar acaba yarın ne diyeceğiz korkusuyla alınmaya başlanıyor ve profesyonellik yerini tamamen günü kurtarma refleksine bırakıyor. Hoy hoy hoy.
0: Bu krizin temelinde yatan asıl sorun, profesyonel spor kulüplerinin kurumsal kimliklerini korumakta zorlandıkları o ince çizgidir. Duygusal ifadelerin ön plana çıkması, aslında yönetim mekanizmasının dış baskılara karşı bir savunma refleksi geliştiremediğini ve karar alma sürecindeki standart protokolleri kaybettiğini kanıtlıyor. Kurumsal yapının sarsılması sadece bugünkü teknik direktörle sınırlı kalmayıp, gelecek dönemlerdeki planlamaların da belirsizlik üzerine inşa edilmesine neden olan yapısal bir risk oluşturur.
1: Yani anlayacağın yönetim masasında mantık kelimesini sözlükten silip yerine tahminler koyduklarında kulüp bir spor organizasyonu olmaktan çıkıp mahalle kahvesindeki dedikodu trafiğine dönüşüyor. Bu kurumsal çürüme devam ettikçe taktik tahtasındaki hamlelerin yerini sadece günü kurtaran panik butonları alıyor. O noktadan sonra profesyonellikten bahsetmek, yağmurda şemsiyesi kalıp üşümemeyi beklemek gibi bir şey. Bir süre sessizliğe gömülüp bu yönetimsel kaosun derinliklerine dalalım oğlum.
2: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün hikayesini bugün sizin için anlatıyorum. İstanbul'da hava açık ve 20 derece sıcaklıkta %90 nemle oldukça nemli bir gece yaşanıyor. Ankara güneşin ardından 18 dereceye düştü. İzmir ise parçalı bulutlu gökyüzü altında 25 dereceyle kıyıların keyfini çıkarıyor. Bu serin akşamda yanınıza kalın bir hırka alıp sevdiğiniz bir kitabı okumak için dışarı çıkabilirsiniz. Doğanın bu eşsiz renkleri arasında gökyüzünün huzur veren melodisi ruhunuza dokusun. Şimdilik mikrofonu müziğe bırakıyorum.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. İzmir'de düzenlenen ve ailem güvende operasyonlarına tepki olarak gerçekleştirilen protesto gösterisi, ifade özgürlüğü ve toplumsal hak arayışı açısından kritik bir noktaya evrildi. Türkiye genelinde tutuklanan LGBTİ aktivistlerinin ardından yaşanan bu müdahale, uluslararası insan hakları standartları ve demokratik katılımın sınırlarını sorgulatan hukuki tartışmaları beraberinde getiriyor. Polis müdahalesiyle sonuçlanan bu eylem, sivil toplum kuruluşlarının ifade özgürlüğü hakkındaki savunmalarının toplumsal görünürlüğünü artırırken, bireylerin anayasal haklarının korunması noktasında kamuoyunda ciddi bir yankı uyandırıyor. Bu müdahale, sadece bireysel özgürlüklerin kısıtlanması değil, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM standartlarıyla uyumlu demokratik alanın daralması anlamına geliyor. Toplumsal grupların barışçıl protesto hakkının kolluk kuvvetleri tarafından engellenmesi, ifade özgürlüğünün anayasal güvencesini zayıflatarak sivil toplumun kamusal alandaki varlığını tehlikeye atmaktadır. Bu durum, demokratik bir hukuk devletinde çoğulculuğun ve farklı kimliklerin görünürlüğünün korunması noktasında uluslararası hukuka aykırı birer emsal teşkil edebilir. Hukuki perspektiften bakıldığında, barışçıl gösterilerin kolluk kuvvetlerince engellenmesi sadece anlık bir müdahale değil, demokratik toplum düzeninin temel taşlarından olan toplumsal çoğulculuk ilkesine yönelik yapısal bir darbedir. Devletin bireylerin kimliklerini ve görüşlerini ifade etme hakkını, koruma yükümlülüğü, uluslararası hukuk normlarının en temel gerekliliklerinden biridir. Bu tür müdahalelerin meşrulaştırılması, zamanla sivil toplumun kamusal alandaki güvenli alanını daraltarak demokratik katılımın niteliğini zayıflatmaktadır. İfade özgürlüğünün ve barışçıl protesto hakkının kısıtlanması, demokratik hukuk devletinin temel taşlarını sarsan yapısal bir problem. Bu tür müdahalelerin uluslararası standartlara uygunluğu sorgulanırken, bireysel hakların korunması, toplumsal huzurun ve çoğulculuğun devamlılığı için elzemdir. Şimdilik bu kadarca.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler. Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada yaşanan tartışmalı pozisyonlar, Türk futbolundaki hakem yönetimi ve VAR teknolojisinin etkinliği üzerine ciddi bir tartışma başlattı. Erman Toroğlu'nun Sözcü platformunda dile getirdiği eleştiriler, sadece birer maç hatası değil, ligin genelinde devam eden teknik standartların sorgulanması açısından kritik önem taşıyor. Hakemlerin oyun içi kararlarındaki tutarsızlıklar kulüpler arasındaki güveni zedeleyerek Türk futbolunun uluslararası standartlara uyumunu zorlaştırıyor.
1: VAR teknolojisi şu anki haliyle hakemler için bir yardımcı değil. Sanki maçın içinde sürekli acaba doğru mu yaptım diye kendi vicdan ile hesaplaşan birinin yanındaki o kararsız arkadaş gibi çalışıyor. Hakemlerin kararları bazen öyle tutarsız ki sahadaki futbolculara göre değil, sanki her hafta farklı bir yönetmelikle maçı yönetiyorlarmış gibi hissettiriyor. Bu teknoloji hataları düzeltmek yerine sadece tartışma süresini uzatıp tansiyonu tavan yaptırarak izleyiciyi sinir krizine sürükleyen birer drama makinesine dönüştü. Uzlaşma sağlanamadığı sürece bu sistem Türk futbolunu ileri taşımak yerine sadece her hafta sosyal medyada yeni bir kavga malzemesi üretmeye devam edecek.
0: Fenerbahçe'nin Gaziantep FKK karşısında aldığı mağlubiyet ve sergilediği istikrarsız performans, teknik direktör Jose Mourinho'nun ligdeki taktiksel disiplinini sorgulatan bir kırılma noktası oluşturuyor. Beşiktaş yenilgisinin ardından gelen bu sonuç, takımın savunma hattındaki konsantrasyon eksikliğini ve kritik anlarda üretilen gol sayısındaki düşüş açıkça ortaya koyuyor. Bu tablo sadece sportif bir başarısızlık değil, aynı zamanda kulübün şampiyonluk yarışında hedeflediği puan tablosundaki yerini korumak adına ciddi bir yapısal analiz yapması gerektiğini gösteriyor.
1: Jose Mourinho'nun o meşhur öğrenme süreci dediği şey artık sadece taktiksel bir adaptasyon değil. Sanki sahada her hafta farklı bir bulmaca çözmeye çalışıyormuş gibi görünüyor. Savunma hattındaki konsantrasyon eksikliği ise öyle ciddi bir boşluk ki rakip forvetler için adeta hoş geldiniz tabelası asılmış bir açık büfe gibi duruyor. Mourinho bu kadar büyük bir bütçeyle sadece savunma hatalarını toplayan birer korkak ordusu değil, sahada karakterli bir direnç inşa etmeyi başaramazsa, şampiyonluk hayalleri sadece cam kenarında içilen soğuk kahveler olarak kalacak.
0: Jose Mourinho gibi deneyimli bir teknik adamın yönetimindeki Fenerbahçe'de yaşanan bu performans dalgalanması sadece bireysel hataların değil, ligin fiziksel yoğunluğu ve taktiksel sertliği karşısında sistemin ne kadar dirençli olduğunun testidir. Savunma hattındaki konsantrasyon kaybı, takımın oyun disiplininden koptuğunu ve rakip geçiş oyunlarına karşı hazırlıksız kaldığını gösteren temel bir zafiyettir. Bu durum, kulübün sadece kadro kalitesine değil, bu kaliteyi birleştirici bir taktiksel bütünlüğe ne kadar sahip olduğuna dair ciddi soru işaretleri barındırmaktadır.
1: Taktiksel bütünlükten bahsetmek artık biraz fazla kibar kaçıyor. Şu anki durum daha çok sahadaki oyuncuların Mourinho'nun taktiklerini değil de kendi içsel çatışmalarını sahaya yansıtması gibi duruyor. Savunma hattındaki o açık büfe meselesi sadece bir odaklanma sorunu değil. Sanki rakip forvetlere karşı savunma yapmak yerine onlara lütfen içeri girin ve size özel bir alan sunalım diyen bir ağırlama protokolü gibi işliyor. Eğer bu taktiksel bütünlük dedikleri şey her kritik pozisyonda takımın birbirine bakıp ben ne yapacağım diye düşünmekse, o zaman şampiyonluk hayalleri ancak teknik direktörün kütüphanesindeki tozlu kitaplarda hayal.
2: Hoy hoy hoy.
0: Savunma hattındaki bu yapısal çözülme, sadece bireysel hataların değil, rakip geçiş oyunlarını durduracak dinamik bir savunma kurgusunun eksikliğini simgeliyordu. Mourinho'nun taktiksel disiplini, yüksek tempo ve fiziksel temasın yoğun olduğu lig yapısında oyuncuların yerleşim planını koruyamadığı noktada işlevsiz kalıyor. Bu durum, kulübünün kadro derinliğini sahada birer bileşen olarak değil, birbirini tamamlayan bir çark gibi döndüremediğini kanıtlıyor. Şampiyonluk yolunda sürdürülebilir başarı için taktiksel esnekliğin ötesinde, savunma hattının her türlü baskı altında karakterini koruyabildiği sağlam bir oyun kimliği inşa edilmelidir.
1: Savunma hattının karakter kazanması meselesi kulağa çok havalı geliyor ama Sahada bu durum ancak rakip forvetleri kapıda bekletirken gerçekleşir. Değil karakter diyenip geçiş oyunlarında arkada boşluk bırakmak. Bu kadar taktiksel analiz ve kavramsal derinlikten sonra hala topun kimde olduğu veya savunmanın nerede durduğu gibi temel gerçekler havada uçuşurken, biz burada akademik bir tez yazıyormuş gibi konuşmaya devam edersek sadece kulakları yorarız. Kısacası Mourinho'nun sistemi ya sahada ete kemiğe bürünür ya da bu teorik tartışmaların arasında şampiyonluk hayalleri eriyip gider. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
3: Her tarafta 3 oyuncu. Kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde yoğunluk devam ederken, Aslan Yatağı Sokak ve Hayriye Caddesi gibi kritik noktalarda 3 dakika civarında gecikmeler yaşanmaktadır. Dereboyu ile Çevirmeci sokaklarında 2 dakikalık aksamalar mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergah olarak Takı, Zafer ve Meşrutiyet caddeleri tercih edilebilir. Şehrin genelinde %80 oranında ciddi trafik olayları kaydedilerek akışın yavaşlamasına neden olmaktadır. Söz konusu yoğunluklar sadece bireysel ulaşım konforunu değil, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliğini ve acil durum araçlarının erişim hızını da doğrudan tehdit etmektedir. Özellikle kritik kavşaklardaki bu tıkanıklıklar, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini düşürerek karbon salınımını artıran bir çevresel yük oluşturmaktadır. Alternatif güzergahların kullanımı, trafik akışının dengelenmesi ve şehir içi lojistik ağının sekteye uğramaması adına hayati önem taşımaktadır. Trafik yoğunluğunun yarattığı bu kentsel tıkanıklık, sadece kişisel konforu değil, şehrin genel yaşam kalitesine ve çevresel sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen yapısal bir sorun haline gelmiştir. Alternatif güzergahların kullanımı, hem kamu güvenliği, hem de daha yaşanabilir bir İstanbul için kritik birer çözüm noktasıdır. Şimdilik bu kadar Cacı.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Rekbol, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Rekbolu okulunuza getirin.

0: İyi geceler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde size eşlik ediyorum mu? İstanbul 19 derece ve %93 nemle oldukça nemli geçerken Ankara 17 derece ile serin bir gece sunuyor. İzmir ise 24 derece ile çok daha ılık görünüyor. Bu güzel akşamda dışarı çıkıp temiz havanın tadını çıkarırken yanınıza hafif bir şal alabilirsiniz. Gökyüzünün sakinliği altında geçirdiğimiz bu güzel saatleri müzikler eşliğinde sürdürmeye devam ediyoruz. Keyifli bir gece geçirmeniz dileğiyle şimdi müziğin akışına bırakıyorum sizi.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Gaziantep FK mücadelesi sonrası dile getirdiği sert ifadeler. Saha içi performansın ötesinde stratejik bir eleştiri barındırıyor. 0-0'la bittiği bu maçta Kartal'ın Gaziantep'e yakışmıyor çıkışı, rakip takımın oyun disiplinindeki kopuşları ve taktiksel hataları hedef alarak ligdeki rekabet dengesine işaret ediyor. Bu tepki sadece bir sonuç şikayeti değil, futbolun estetik ve teknik standartlarına yönelik somut bir eleştiri niteliği taşıyor.
1: İsmail Hoca sanki rakip takımı değil de kendi içindeki disiplinsizliği eleştiriyor gibi bir hava verdi. Ama bu yakışmıyor, lafı tam birer mermiye dönüştü. Gaziantep tarafı saha içinde ne yaptığını şaşırmışken teknik direktörün bu kadar yüksek perdeden konuşması aslında kendi takımındaki boşlukları örtme çabası gibi duruyor. Sanki rakibe senin oyunun bozuk demiyor da benim planlarım senin karmaşanda kayboldu diye haykırıyor. Bu tarz çıkışlar maalesef saha içindeki teknik hataları gizlemek için kullanılan çok şık birer maske oluyor.
0: Erman Toroğlu'nun Aziz Yıldırım üzerinden kurduğu bu söylem, kulüp yönetimindeki iç dinamiklerin ve liderlik vizyonunun medya aracılığıyla dışarıya yansıyan birer stres sinyali olarak okunabilir. Sözcü yazarı, teknik heyetin performansını doğrudan yönetimin sorumluluğuyla ilişkilendirerek kritik bir eşiğin yaklaşıldığını ima ediyor. Ayrıca bu tür yorumlar, kulüp içindeki otorite boşluklarını ve yönetimsel kararların saha sonuçları üzerindeki etkisini tartışmaya açarak kurumsal istikrarı sorgulayan sert birer analiz niteliği taşıyor.
1: Erman Bey'in bu kurumsal istikrar meselesini paketleyip önümüze koyması aslında tam bir satranç hamlesi. Yönetimdeki boşluğu değil, o boşluğun yarattığı gürültüyü tescilliyor. Aziz Yıldırım üzerinden kurulan bu söylem, kulübün içindeki çatlakların artık sadece teknik direktörün omzuna yüklenen birer ağırlık değil, yönetimin bizzat inşa ettiği birer labirent olduğunu kanıtlıyor. Bir yönetim, eğer saha içindeki başarısızlığı kendi stratejik hatalarıyla ilişkilendirecek kadar köşeye sıkışmışsa, o otorite boşluğu artık bir analiz değil, açık bir yaratık.
0: Yönetimsel çatlakların medya üzerinden yankı bulması, kulübün sadece sportif başarısını değil, kurumsal kimliğini ve uzun vadeli projelerini de tehdit eden bir yapısal sorunu işaret ediyor. Bu tür dışarıdan gelen sert eleştiriler, yönetim kurulunun karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklığı ve stratejik odak kaybını somutlaştıran önemli göstergelerdir. Kurumsal istikrarın sarsıldığı bir ortamda teknik heyetin başarıya ulaşması zorlaşırken, bu durum taraftar güvenini de zedeleyerek kulübün marka değerine doğrudan zarar vermektedir.
1: Bu kurumsal istikrar meselesi aslında taraftarın sabrını test eden birer yönetimselerleden ibaret. Her şeyin medya aracılığıyla bu kadar şeffaf tartışılması kulübün korumasız kaldığını gösteriyor. Eğer yönetim kendi labirentinde kaybolup dışarıya bu kadar açık yaralar veriyorsa, teknik direktör sadece yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeci konumuna düşer ve kimse ona neden suyu taşımadığını soramaz. Bu noktada marka değerinin zedelenmesi değil, taraftarın artık bu kurumsal kılıflarla süslenmiş, kaos hikayelerini dinlemekten yorulup sessizce uzaklaşması asıl tehlikeyi oluşturuyor.
0: Saha içindeki başarısızlığın yönetimsel hatalarla doğrudan eşleştirilmesi, kulübün kurumsal direncinin zayıfladığını ve kriz yönetiminde proaktif bir yaklaşım sergileyemediğini kanıtlıyor. Bu durum sadece sportif sonuçları değil, kurumun karar alma hiyerarşisindeki güven kaybını da derinleştiren yapısal bir çürümeye işaret etmektedir. Yönetimin bu tür dışarıdan gelen eleştirilere karşı savunmacı bir pozisyona geçmesi, kulübün gelecekteki stratejik yatırımlarını ve kurumsal kimliğini koruma kabiliyetini ciddi şekilde sorgulatmaktadır.
1: Ece, senin bu kurumsal direnç ve proaktif yaklaşım gibi ağırbaşlı terimlerin üzerine yönetim, aslında sadece kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Bu kadar teknik analiz yaparken insanların sabrının tükendiğini görmezden geliyor. Kurumun kimliği dediğin şey, taraftarın her hafta sonu ekran başında yaşadığı o hayal kırıklığından ibaret ve şu anki yönetim bu hayalleri sadece kağıt üzerinde korumaya çalışıyor. Bu kurumsal labirentin çıkışında ne bir çözüm var ne de kurtarıcı bir plan, Sadece daha çok gürültü var. Şimdiliklik bu kadar Cadu.
2: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Saatin tam vaktinde spor saati başlıyor. Serdar Dursun sahada gol atamayıp mikrofon başında kadro eleştirisi yapınca sanki teknik direktör koltuğuna oturmuş gibi konuşmaya başladı. Hocanın eli kolu bağlı demekten vazgeçip doğrudan oyuncu kalitesine hedef almak tam birer ben aslında her şeyi biliyorum edası olmuş. Takım arkadaşının eksikliğini bu kadar açık yüreklilikle dile getirmek o maçın 0-0 bitişinden sonra adeta bir itiraf niteliğinde. Fenerbahçe'nin kadro derinliğini sorgularken teknik direktörü korumaya çalışması ise tam bir hata bende değil, malzemede savunması gibi duruyor.
1: Bir futbolcunun saha içindeki performansından ziyade teknik yönetim ve kadro planlaması üzerine bu denli keskin eleştiriler getirmesi, kulüp içi hiyerarşiyi sarsan riskli bir duruştur. Serdar Dursun'un ifadeleri sadece kişisel bir hayal kırıklığını değil, aynı zamanda mevcut kadronun niteliksel sınırlarını ve teknik heyetin stratejik tercihlerini doğrudan hedef alır. Bu tür açık sözlü çıkışlar, kulüp içi dayanışmayı zedeleyebileceği gibi taraftar nezdinde yönetimsel boşlukların sinyali olarak algılanabilir.
0: Serdar Dursun'un mikrofon başında ben her şeyi çözdüm edasıyla taktik dersi vermesinden sonra sahada işi asıl yönetmesi gereken İsmail Kartal'ın çıkıp hakemlere ve puan farkına sığınması tam bir voleybol maçı gibi oldu. Topu sürekli karşı tarafa atmayı seviyorlar. Daha fazla cevap veremeyeceğim demek aslında benim taktiksel bir boşluğum yok. Suçluyu buldum demenin en zarif yolu. Ama bu üslup biraz fazla savunma mekanizması içeriyor. Gaziantep deplasmanında sıfırın getirilmesi üzerine 3 dakika uzatma süresine ve verilmediği iddia edilen penaltılara vurgu yapmak, sanki haksızlığa uğramış bir kahraman gibi görünme çabası. Beşiktaş maçındaki hayali penaltıları da işin içine katarak puan farkını meşrulaştırmaya çalışması, matematiksel bir gerçeklikten ziyade moral depolama operasyonu gibi duruyor mu?
2: Hoy hoy hoy!
1: Teknik direktörün dışsal faktörlere ve hakem kararlarına odaklanan savunma refleksi, aslında içsel yönetimsel hataları maskelemek için kullanılan klasik bir iletişim stratejisidir. Sorunları saha içinde çözmek yerine dış etkenleri öne sürmek, kulübün kurumsal disiplinini zayıflatan ve taraftar nezdinde güven kaybına yol açan bir yöntemdir o. Bu durum, hem oyuncu grubunun odak noktasının dağılmasına, hem de teknik heyetin otoritesinin tartışmaya açılmasına neden olarak kolektif motivasyonu baltalayan ciddi bir risk oluşturur.
0: Hocam, teknik direktörün hakemler vurdu diye ağlaması bitmiş. Şimdi de Fenerbahçe'nin puan tablosundaki o hüzünlü düşüşü konuşalım. Gaziantep deplasmanında sıfırın getirilmesi takımın yaratıcılığının kilitlenip kaldığının en açık kanıtı. Sanki sahada futbol değil, nasıl daha az gol yeri stratejisi uygulanıyor. 5 maçta 8 puanı çöpe atmak, cüzdanını kontrol etmeden çarşıya çıkmak gibi bir şey. Galatasaray liderliği için bu kadar yakınken böyle büyük kayıplar vermek tam bir yakınım ama dokunamıyorum draması. Bu istatistikler sadece skor tabelasını değil, taraftarın sabrının da sınırlarını zorluyor.
1: 5 maçta 8 puanın kaybedilmesi sadece istatistiksel bir kayıp değil, aynı zamanda taktiksel bir direnç kaybıdır. Bu tür kritik puanların masada bırakılması, kulübün kadro derinliğini ve rotasyon stratejisini doğru yönetemediğinin somut bir göstergesidir. Özellikle liderlik yarışında bu denli büyük açıklar vermek, teknik heyetin baskı altında karar verme mekanizmalarındaki zafiyeti açıkça ortaya koymaktadır.
0: Şu anki tablo tam olarak kaş yaparken göz çıkarmak gibi bir hal aldı. Liderlik koltuğu için atılan her adımda taraftarın sabrı biraz daha aşınıyor. 5 maçta 8 puanı masada bırakmak sadece teknik bir hata değil. Adeta rakibe altın tepside hediye, paketi sunup üzerine bir de ama çok uğraştık diye mazeret üretmektir. Bu kadar yakınındayken böyle büyük boşluklar vermek, son düzlükte motoru bozulmaya yüz tutan eski bir araba gibi her an durma riski taşıyor. Eğer bu taktiksel körlük devam ederse, lig sonu yapılacak muhasebelerde keşkeler yerine sadece neden soruları havada uçacak.
1: Bu taktiksel hataların ve yönetimsel boşlukların yarattığı sonuçlar, sadece bugünün puan tablosunu değil, kulübün gelecek vizyonunu da doğrudan tehdit ediyor. Bu tür kritik dönemeçlerde yapılan yanlış kararların maliyeti, sahadaki skorun çok ötesinde bir kurumsal güven kaybı anlamına gelir. Bu tür kritik dönemeçlerde, bu tür kritik dönem akıl alıp kritik kurumsal güven kaybı anlamına gelir. Şimdilik bu kadarcı.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: swing. Mocha swing swing. Mocha swing.
1: İyi geceler Randa. İstanbul trafiğinde Ebekızı Sokak ve Dere Sokak kesişiminde yaşanan yoğunluk nedeniyle Halas Kargazi Caddesi üzerinde yaklaşık bir dakika gecikme yaşanıyor. Evliya Çelebi Caddesi, Şehit Kamil Balkan Caddesi ve 8 Mayıs Kavşağı bölgelerinde devam eden yol çalışmaları araç akışını doğrudan etkiliyor. Özellikle Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki çalışmalar nedeniyle alternatif güzergahları kullanmanız güvenliğiniz için kritik önem taşıyor. Bu bölgelerdeki yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel dönüşüm ve altyapı modernizasyonunun getirdiği kaçınılmaz bir sürecin sonucudur. Çalışmaların devam ettiği noktalar İstanbul'un ana arterleri olduğu için alternatif güzergahların önceden planlanması sürücülerin zaman kaybını önleyecektir. Trafik güvenliğini sağlamak adına işaretçilere ve uyarı levhalarına hassasiyetle yaklaşmak hem kamu düzeni hem de can güvenliği açısından büyük önem arz ediyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan aksamalar, kentsel gelişim için zorunlu birer yatırım olarak görülse de, trafik güvenliği her zaman öncelikli standart olmalı. Sürücülerin dikkatli ve sabırlı olması, bu dönüşüm sürecinin toplumsal huzurunu koruyacaktır. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
2: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi geceler Randa. İstanbul trafiğinde Ebekızı Sokak ve Dere Sokak kesişiminde yaşanan yoğunluk nedeniyle Halas Kargazi Caddesi üzerinde yaklaşık bir dakika gecikme yaşanıyor. Evliya Çelebi Caddesi, Şehit Kamil Balkan Caddesi ve 8 Mayıs Kavşağı bölgelerinde devam eden yol çalışmaları araç akışını doğrudan etkiliyor. Özellikle Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki çalışmalar nedeniyle alternatif güzergahları kullanmanız güvenliğiniz için kritik önem taşıyor. Bu bölgelerdeki yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel dönüşüm ve altyapı modernizasyonunun getirdiği kaçınılmaz bir sürecin sonucudur. Çalışmaların devam ettiği noktalar, İstanbul'un ana arterleri olduğu için alternatif güzergahların önceden planlanması sürücülerin zaman kaybını önleyecektir. Trafik güvenliğini sağlamak adına işaretçilere ve uyarı levhalarına hassasiyetle yaklaşmak, hem kamu düzeni hem de can güvenliği açısından büyük önem arz ediyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan aksamalar, kentsel gelişim için zorunlu birer yatırım olarak görülse de, trafik güvenliği her zaman öncelikli standart olmalı. Sürücülerin dikkatli ve sabırlı olması, bu dönüşüm sürecinin toplumsal huzurunu koruyacaktır. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliği eşliğinde geceye merhaba diyorum. İstanbul'da hava açık ve 18 derece, Ankara'da ise 16 derece olarak ölçülürken, İzmir'in 24 derecelik sıcaklığı bu gece parlıyor. Nem oranları %93 ile %40 arasında değişirken, rüzgar saniyede 6 metre hıza ulaşıyor. Bu nemli havada yanınıza kalın bir hırka alıp termosunuzla, dostlarınızla uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Gökyüzünün bu eşsiz hikayesini şimdilik burada noktalıyorum. Huzurlu bir gece dilerim. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.